Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden, yokluğunda öldüm. Ben beni öldürmeden.

Biyonefa. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Biyonefa. Biyonefa.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir ders, hep kendi kendine.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Sevgili dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel bir aşkın sesi. Ya ne kadar güzel bir aşkın sesi. Vallahi bugün biraz 90'lar yapalım, biraz 2000'ler yapalım. Bugün biraz aşkın sesinde birbirinden güzel şarkılarla resmen başlayalım. Bu arada ben gelmeden mesajlar gelmeye başladı. Bu da beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Bakın 21.58, 21.59, 22.01. İşte İbrahim Elden'le aşkın sesi resmen canlı canlı başladı. Şimdi Avrupa'nın sultanları ilk mesajı gönderen, iyi yayınlar dilekleri için çok teşekkürlerimizi iletelim. Aşkın sesi başlamış. Hadi o zaman dinleyelim demiş. Ne kadar güzel. Vallahi sevgili Bircan'a, Ayşegül'e, sevgili Nida'ya, Ezgi'ye, onlara da bir iyi geceler dileklerimizi iletelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada Almanya'dayım. Stuttgart'tan aşkın sesini bu gece Almanya'dan gerçekleştiriyoruz. Hazır mıyız? Almanya burada mı? İzmir güzelleri geldi, iyi geceler demiş. Talat abi geldi. Ahmet İzmir'den hoş geldin. Şimdi yolculuk bitti. Yayın dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Neredeydin şu anda? Salim abi geldi. Salim Aydın. O da Evin Cast. Oyuncu olmak isteyen, model olmak isteyenlerin gerçekten doğru adresi Evin Cast. Onu da çok seviyoruz. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Salim abi var mı? Yeni oyuncu olacak olan arkadaşlarımız. İyi geceler dileklerimizi iletelim. Evin Cast'ta yeni katılanlar varsa onlara da selam yollayalım. Serap geldi Almanya'dan, bizim sevgili kıymetli arkadaşımız. Çok da değerli arkadaşımız. Gelen mesajlar arasında ona da sevgilerimizi iletelim. Hala işleri nasıl gidiyor? Vallahi süpersiniz. Bu güzel şarkıyı sizlere de armağan etmiş olalım. Artı 43 660 130 19 79 Figen'in halay arkadaşları burada. Vallahi ne kadar güzel ya. Ne demiş sevgili Serap? Ve işimin başındayım demiş. Ne kadar güzel. Radyo başında yükselen aslan. Birazdan saat, yani bir yarım saat sonra falan çok kıymetli bir astrolog arkadaşımız canlı yayında sizleri yorumlayacak. Balık burcu, yükselen aslanı, bu heyecanlı burcu bakalım neler bekliyor? Ayakları yere basacak mı sevgili Serap'ın? Yoksa Serap çok canlar mı yakacak? Hepsi ve daha fazlası birazdan. Aslanlar burada. İki aslan var. Dişi aslan, kükreyen ve kükremeyen. Bir tanesi kükrüyor, diğeri kükremiyor. Bircan kükreyen, Nuray abla miyavlayan. Ya çok tatlılar. Vallahi bugün Southside Piercing'in çok güzel bir yemek davetindeydik. Bize mangal yaptı benim Nuray ablam. O kadar güzel, o kadar tatlı ki bahçesi. Chico çok tatlı. Benim kankam Tolgay muhteşem enerjisi var. Vallahi bugün aşırı eğlendik. İyi ki Almanya'ya geldim. Anka Premium Event ve sevgili Nuray abla Southside Piercing beni Almanya'ya davet ettiler ve geldim. Çağırmayın dedim. Vallahi gelirim. Çağırdılar ve geldim. İyi ki de gelmişim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Guten Abend kanka diyor Murat Erdat'la. Hoş geldin, iyi geceler. O kadar güzel ki Chico da çok tatlıymış demiş. Vallahi Chico 10 numara ya. Nuray ablayla Tolga'nın bir tane sevimli patisi çok tatlı. Gürcan Bey çok teşekkürler. Guten Abend diyen sevgili Melahat Hanım, iyi geceler. Ne güzel mesaj var ya. Nuray abla da Southside Piercing Guten Abend İbo diye gülücükler. Teşekkürler vallahi. O kadar böyle uzaklarda dinliyor ki yani bir metre kadar uzağımda şu an. Çok tatlı ya. Elma suyum. Gerçekten çok güzel. Elma suyu, üzüm suyu. Burada çok güzel bir ortam var. Enerjimiz de çok güzel. Allah uzun zamandır elma suyu da içmemiştik. Dünden beri çok güzel geldi vallahi. Çiğdem geldi bizim. İbo'nun melekleri artık değişti bu arada. İbo'nun melekleri ne oldu biliyor musunuz? Prensin melekleri oldu vallahi. Ya dün bana prens lakabını taktılar. Ya çok güzel, ne? Sevgili Aslan ne diyorsun? Anka Premium. Ha dinlemedeyim diyor. Çiğdem'cim hoş geldin sen de. Sefalar getirdin. Bu güzel şarkıları sana da armağan ederim. Şimdi ben bunu niye bu mikrofonu elimde tutuyorum? Burada iki mikrofon var. Getirdim bize. Tutturdum mikrofonu elimize ya. Vallahi. Her zaman gerçekten Almanya'da
Bekliyoruz demiş. Yok be Serapçım ya, ben buraya sadece gezmeye eğlenmeye geliyorum hayatım. Biz seni bekleriz artık İstanbul'a. Figen hoş geldin. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Sevgili Nuray ablaya ve Bircan'ı da çok öpüyorum demiş. Hangisini daha çok öpüyorsun güzelim? Ha? Nuray ablanı mı daha çok öpüyorsun? Bircan'ım hadi yaz bize. İbo ben de akrep kadınıyım, benden korkun demiş. Sevgili Fulya tamam. Neyinden korkacağız senin? Detayları yazın ki ben de buradan anlatayım. Şükran Hanım geldi, Selma Hanım geldi. Oh maşallah ya. Ne kadar güzel var. Salih Ağlam geldi, bizim Murat Erdatlı'nın halası. Nevşehir Kapadokya'dan. Halacığım çok tatlısın. Vallahi ellerinden öpüyorum benim güzeller güzeli halama. Buradan selam yolluyoruz. O da bizi dinliyor. Kapadokya'ya ne zaman geliyorsunuz demiş. Aa, Kapadokya'daki fotoğrafımı atmış ya, çok güzel ya. İnci ile Hüseyin'in olan fotoğrafımı atmış. Avukat İnci ve Hüseyin. Onlara da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Çok tatlı görünüyoruz ya. Ben de burada çok yakışıklı görünüyorum ya. Valla maşallahım var. Hadi sesli mesajlarınız da olsun. Mesut Bey çok teşekkürler size de. Sesli mesajlarınızı bugün yayına veremiyorum dış yayında olduğum için. Nauştat'tan sevgilerimizi iletelim. Mesut Baba. Sadece normal mesaj at dostum. Olur mu? Yazı olarak. Seni vermiş benim gibi birine. Vallahi yakışmış Viyanalı Prens İbo diye. Viyanalı Prens. Acaba ben dün Prens lakabını nereden aldım? Ya bir şey söyleyeceğim harbiden. Dün çok güzel bir etkinliğe gittik, eğlenceye gittik. Sevgili Serap, seni niye çağırmadık biliyor musun? Serap arkadaşımız. Sence seni niye çağırmadık Serap? Çünkü gelirsin diye çağırmadık ya. Çok güzel bir şarkı ya. Sezen Aksu. Haydi gel benimle ol. Bu şarkıyı dinleyelim. O güzel mesajlarınızı bekliyorum. Gönder gelsin. Ben...

0: enteresan bir şarkı gerçekten. Yıldızları tek tek yapacağım. Sarılıp güneşlere.
1: Hazır mıyım?

harika bir şarkı. Yok böyle bir şarkı ya. Haydi gel benimle ol. Bu gecenin en güzel şarkısı. Acaba kiminle olmak istiyorsunuz?

Acaba Figen şu anda hepimize öpücükler mi yolladı? Vallahi ne kadar tatlı ya. Gönlü o kadar geniş ki benden size çok selam. Şimdi Koç burcu olanlar var aramızda. İbocuğum ben Koç burcuyum. En çok özelliğimi sana söylüyorum demiş. Bu arada Zeli arkadaşım ve Nurullah'ı da çok seviyoruz demiş. Ateş enerjisini taşıyorum demiş. Oo. Ateş derken hep aklıma kötü şeyler geliyor. Acaba ateşli burç mu? Zerrin Özer'den her şey seninle güzel demiş. Acaba Serap gecenin şu saatinde elma suyu mu içiyor? Yapma bunu Serap. Sen bir yükselen aslansın. Normal burcun balık. Heyecanı ne kadar seviyorsun bilmiyorum ama bizim radyo aşkın sesi biraz muzurluk içeren bir radyo yayını. Hadi bugün en sevdiğiniz muzurluklarınızı anlatın, heyecanınızı anlatın. Biraz goy goy yapalım ya. Ben 20 dakikaya evdeyim ve radyoyu açacağım demiş. Ayşegül 20 dakika sonra evde oluyormuş. Bircan sen ona göz at canım. Ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi. Hatay'dan sevgili Türkan Hanım çok teşekkürler. Evin ajans tatildeyim şu anda demiş. Ya Salim abi buldum parayı be. Salim baba yemin ediyorum şu parayı bir tek biz bulamadık ya. Kimi senin gibi el olur gider. Yok ya elma suyu değil demiş. Elma suyunu bulamıyorum diyor. Soğuk su içiyorum demiş Serap. Acaba Serap burada mı olması lazım? Bircan. Bak elma suyu istiyormuş. Ya bir de var ya Stuttgart'ın çok güzel böyle harika üzüm sularının olduğu bir bölgeden de üzüm su bağlarından da çok güzel böyle bir çekim de yaptık. Gerçekten Stuttgart'ın üzüm bağları çok meşhur.

Vallahi İbrahim Elde'nin keyfi yerinde bugün Prens yayında gelen tüm mesajları da okumaya devam ediyoruz. Ateş, böceğim misin? Ne kadar güzel. Bir çiçek olsaydınız hangi çiçeğin ismi olmak isterdiniz? Herkesten bir çiçek ismi istiyorum. Bir çiçek olsaydınız hangi çiçeğin ismi olmak isterdiniz? Kadınlar için, erkekler için de ne diyelim? Çünkü kadınlar hep çiçek ismi taksın kendine. Ya da erkekler de takabilir, fark etmez. Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Almanya'da olmasaydın gerçekten ateş seni Kıbrıs'a davet ederdim diyor. Çok teşekkürler ya. Salim abi Kıbrıs'ta mısın? Neresindesin? At bana bir fotoğraf. Evin ajans. İbo'cum ben de Aslan Burcu'yum. Bana da bir şarkı. Teşekkürler. Thank you. Ateş böceğim misin? Sen Heidelberg'e gelmedin demiş. Evet ya. Bu romantik şehirde çok fazla romantizme gelemezdim Serapçım, o yüzden bir bardak soğuk elma suyu içtim üstüne. Ya çok sevdiğim bir arkadaşım var, o hasta olduğu için gidemedim oraya. Sen de o taraftaydın, sevgili Figen de söyledi. İnşallah bir dahaki sefer, ama sen de gelemedin ya. Sizin bence gelmeniz lazım aranızda. Ya ben hep arkadaşlarım diyorum ki hepimizin arasında bir tane uçak bileti var. Bir uçağa bakar. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda dum. Ben nasıl geldim bakın, atladım uçağa, siz de geleceksiniz. Ateş böceğim misin? Kovaladık. Ajda Pekkan'dan bir şarkı. Ateş böceğim misin? Ben yanmışım mı? Siz istekleri yazın. Türkiye saatiyle 20, yani çift sıfırda paylaşacağız. Çünkü şu an listemi bozamayacağım. Çok güzel gidiyor çünkü. Doğmayan güneş. Biraz bu gece biraz 70'ler, 80'ler, 90'lar yapmak istiyorum. Sevgili Leon Göktürk'ten hoş geldin Leon. Ateş böceğim misin? La ben lavanta olurdum diyor Mesut. Nauştat Mesut. Duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. Mesut biraz kısa yazar mısın mesajları? Böyle şiir yazmışsın kanka ya. Kısa kısa. Çünkü çok mesaj var. Kısa okuyorum mesajları. Ateş böceğim misin? Olaladıkça kaçan. Bana orkide diyebilirler demiş. Orkide hoş geldin. Orkideyi yakıştırmışız. Hoş geldin orkide. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki kişi orkide yazarsa ben onları nasıl ayıracağım? O da ayrı bir mesele. Son mektup Zerrin Özer'den gelsin mi demiş. Gelsin be orkide. Dikenli Gül hazır mıyız? Dikenli Gül de aramızda ya. Diken diyor ki beni diyor şu an tutmak isteyen eline batabilirim demiş. Dikenli Gül herkesi kendine kapattı mı? Acaba Dikenli Gül'ü tutamıyor muyuz? Dikenli Gül'ü kim tutmak ister eli böyle? Sevgili Figen, Çiğdem, Fatma, bizim Avrupa'nın dört bir yanında dinleyen Bircan ve Nuray o kadar tatlılar ki Prensin Melekleri de dinliyor. Hoş geldiniz Prensin Melekleri. Figen sevgili kadroyu tamamladı vallahi. Abi o kadar güzel bir halay grupları var ki çok tatlı ya. Ben tanışmayı çok isterim. Yasemin Çiçeği hoş geldin güzelim. Hepsi geçer bize kar. Ben olsam kaktüs olurdum diyor. Ya kaktüs hoş geldin. Nedir bu dünyada? Böyle gelmiş böyle. Yarın Kıbrıs'a gidiyorum yoksa seni davet ederdim diyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evin kast beni davet etme gelirim.

0: Beni unutma, ben de buradayım diyor. Zeynep çok teşekkürler. Yine süper enerjisiyle bizlere güzel bir fotoğraf da atmış. Zeynep hoş geldin. Beylikdüzü Zeynep, İstanbul.
1: Yarın belki göç var.
0: Sevgili Nida, senin ismin de güzelmiş ya. Zerrin geldi. Hoş geldin Zerrin. Bizim Figen'in arkadaşı Zerrin mi? Gelenler lütfen yazsın. Sayfaya yeni sayfaya giremiyorum. Figen'in arkadaşı Zerrin. Hoş geldin. Hu hu demiş. Zerrin dinliyor musun yoksa? Ona göre goy goy yapacağız. Herkes burcunu yazsın bize. Kim olduğunuzu söyleyeceğim birazdan. O kadar tatlı özellikleriniz var. Mesela bir iki aslan var yanımda. Vallahi aralarında kaldım. Normalde ben aslanlardan çektiğim kadar hiç kimseden çekmedim. Ama bunlar benim kıymetli aslanlarım. Kükremiyorlar. Kedi bunlar, kedi. Miyav. Benim en sevdiğim aslan tipi. Miyavlıyorlar bunlar. Yapmıyorlar böyle. Ya kükremeyen aslan mı olur? İbo. Bana da kaktüs derler diyor. Kaktüs hoş geldin Viyana'dan.
1: Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bir...
0: Ben şakayık olurdum diyor. Şakayık ne ya? Şakayık çiçeği var mı? Abo. Ben de sümbül olurdum diyor. Hoş geldin sümbül. Ne? Sen diyorsun. İşte ismini söylemiyorum. Hani adı, lakabın o ya. Allah'ım ya. Ben anlamıyorum, bu ne içiyor, ne yiyor, ne besleniyor. Kaç gündür beraberiz. Fazla et yedin herhalde sen. Aslan. Bana da kaktüs derler diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Tabii tamam, isminizi de söyleyeyim ya. Orkideyi sevgili Serap söyledi. Murat abi kaktüs çiçeği olurdum diyor kanka. Bizim Nida, o da çok tatlı. Nida ne yazmıştın güzelim, bir daha yaz. Sümbül, sevgili Mehtap. İbocum ya, aşık olmak istiyorum, ayaklarım yerden kesilsin. Duygulu, tutkulu, sevgi dolu akrep kadınları burada mı demiş. Oo, çok çılgın.
2: Bir efsaneydi, efsaneydi.
0: Yükselenim aslan, normal burcum da ne demiş, Venüs boğa. Normali de balık. Mars, kova, spütün bilmem ne. Bu ne ya? Serap, bir şey söyleyeyim, sen direkt uzaya çıkarsın. Vallahi tebrik ediyoruz. Birazdan yorumlayacağım sizi. Sevgili Ayşegül Oğlak Burcu, hoş geldin. Oğlak Burcu, Yasemin diyor. Yasemin çiçeği olurdum demiş Nida. Yasemin de çok güzel kokuyor ya. Yani Yasemin derken Yasemin çiçeği. Yanlış anlamasın Yaseminler. Benim bir tane arkadaşım vardı. Hakikaten yemin ediyorum. Neyse dur, detay anlatmayayım.
2: Her yerde bizim şarkı.
0: Numarasının sonu 81 ile biten dinleyicimiz, bir isim alabilir miyim? Numarasının sonu 81 ile biten.
2: Bilmek çok zormuş diyor, seni kalbimden sessizce ağlıyor.
0: Almanya'ya gelirken de güzel bir mesaj göndermiş olalım. Buyur canım. Ama böyle yayın yapamam ki ben. Rahat bırakmamız lazım. Rahat böyle. Allah'ım. Tepemde... Olmaz. Böyle yayın olur mu? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: gözlerin.
1: Herkesin hayatında bir efsane vardır diye düşünüyoruz. Şimdi bu arada isminizi yazın bize. Yeni yeni açıldık. Vallahi elma sularını daha yeni yeni içmeye başladık. Birazdan artık Arap atı gibi açılırım ben. Bu gece çok relax bir yayın istiyorum. Vallahi çok rahat. Ayaklarınızı uzatın. Böyle şortunuzu giyin. Evde, ofiste olan varsa, yolda olan varsa. Ya gözünüz yolda, kulağınız bende olsun. Kimler aramızda bir görelim. Almanya burada mı? Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye. Bizi kimler nerede dinliyorsa şöyle bir görelim. Ama bugün selfie'ler alalım değil mi? Çılgın selfie'ler olsun mu? Hadi herkesten, çılgın derken yani, tatlı tatlı selfie'ler gelsin. Almanya'ya gelmişken diyor, tıp merkezi ne demiş? Tıp merkezi Heidelberg'de bir sağlık kontrolü yapayım size demiş. Aa, ne sağlık kontrolü yapacağım bana canım? Daldı içime. Folklor grubumuz var diyor. Folklor grubumuz. Grubun demiş doktoruyum. Hem. Bir garip. Selamlar. Köktü. Beni tanıyan herkese çok sev. Bir isim alabilir miyim doktorum ya? Folklor doktorum. İçerken. Folklor grubunun tek doktoru. Hani bir şarkı söyler için. Sefa doktorum, nasılsın, iyi misin?
2: Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler.
1: Figen'le Serap'ın kankasıyım demiş. Ha şimdi oldu. Hani eski bir... Bak doktorum bile dinliyor beni. Sağlık piercingcim yanımda. Southside piercing. Ondan sonracığıma. İşte öyle bir şey. Bak bu arada sevgili Sefa değil mi? Sefa hocam, Nuray Hanım'ı da takip alın Instagram'dan birbirinizi. Çok kıymetli çünkü. Birbirinize çok kıymet verirsin. Bakar mısın? Bir sürü mesaj geldi. Bir anda çöktü mesajlar. Sefa hocam diyor ki Heidelberg'e gelirsen diyor, sana bir sağlıkla ilgili bir kontrol yapayım. Doktorum, doktorum ayağıma geldi. Kurbane, kurbane. Kalbime bak doktorum ya. Son günlerde heyecanlanamıyor. Arkadaşlar vallahi yetişemiyorum. Bak aşağı kadar gitti bak bir sürü. Şunu büyütmem lazım ki aşağıdan, şuradan bakalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da okuyoruz. Kemal hoş geldin. Yusuf hoş geldin.
2: Yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyledir.
1: Nuray ablam ya, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel mesajlar var. Hepsini. Hani şimdi bu şarkının sonunda burç yorumlarına resmen bağışlıyoruz.
2: Kardeşinden işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşek.

0: Selfiler geldi. Bircan ve Nuray vallahi o kadar tatlı bir öpücük atmışlar ki. Kızlar çok harika görünüyorsunuz ya. Hani... Acaba siz çılgın mısınız? İnsan. Hani... Sevgili Southside Piercing Nuray, sevgili Anka Premium Event, sevgili Bircan muhteşem güzellikleriyle bize selfie attılar. Bakarken, hani... Beylikdüzü'nden sevgili Zeynep, o da aa bugün ne kadar normal giymişsin Zeynep. Ceket, elbise, aferin kız sana. Bak ne kadar usturuplu giyinmiş bugün. Normalde şuradaydı hep. Diz üstüydü. Bugün gayet cici. Beylikdüzü Zeynep, kutluyorum seni de. Zeynep bence sen kendine yakışan bir fotoğraf at ya. Çok tatlı görünüyorsun ama gerçek Zeynep'in birazdan gelecek fotoğrafı. Şengül senden de bir selfie alalım hemen. Viyana'nın güzeli. Her gün Pinnix içiyor. Benim de çok sevdiğim arkadaşım. Ona da bir selam yollayalım. Zerrin Özer'den son mektup. Kızım o şarkı çok dertli. Serap güzelim ya. Sefa bak doktorumuz da geldi. Bizim Sefa'mız süperdir diyor. Vallahi gerçekten on numara ya. Bizim Sefa'mız. Hoş geldin Doktor Sefa. Şu balıkların aşk hayatına bir dokunur musun İbocuğum? Dokunacağım. Balıklara da dokunacağım. Aslanlara, akreplere, oğlaklara, balıklara dokunacağız bugün. Bu gece uyumak yok. Uyuma, uyutma. Sıra sana gelecek. Halay ekibi burada mı ya? Figen'in o güzel kalbi çok temiz. Valla bak bir sürü arkadaşına bizi dinletti. Ben Figen'i bugün takdir ediyorum. Çok da seviyorum onu. Çok da kıymetlimiz bizim. Bu arada Viyana FM Teknik tüm yeni gelenleri kaydeder misiniz lütfen? Garip oyun. Doktor Sefa'cığım hoş geldin. Doktor Sefa bir selfie alabilir miyiz hocam? Ne doktorusun hocam? Kahpe tuzak. Kalp doktoru muyuz? İnşallah kalp doktor, kalbime bir baktırayım. Herkese başka sorar geçmiş hesaplarını. İnci bu şarkıyı çok seviyor. Kıymetli eşi Hüseyin'e ona Ürgüp'e çok selam. Başımın üstünde yerin var demiş. Kızlar bakın beni şeye gönderiyorlar. Kuzey Kıbrıs'a. Bak Salim abi beni Kıbrıs'a davet ediyor. Başımın üstünde yerin var. Kıbrıs'a hemen biletini alayım, otelini alayım diyor. Ya gidelim mi? Ha val gelseniz de salı günü beraber gidelim. Olur mu? Ha? Salim abi evin ajans. Olur mu? Salim abi bir sana zahmet bana da bir 2000 euroluk bir hediye çeki de ver. Oradan da bir alışveriş yapacağım. Teşekkürler Evin Kast'a. Buradan sevgilerimizi iletelim. Murat abinin mesajı var Erdatlı Murat. Selfie yollamış. Ya vallahi çiçekleri yollamış. Kaktüs mü? Ha? Size yollamış aynen. Tabii. Bana yollamış kızım. Murat abim canım benim kral adam vallahi. Kıymetli dinleyenlerimiz hadi burç yorumlarınıza geçelim. Evet şöyle sizi alalım ya burayı locayı bir... Aşklar ya. Aslan senle mi başlayayım? Kimle başlayalım? Ne? Gittim ya. Halay grubu diyor 81 Sefa. Doktorumuz demiş çok teşekkürler kıymetlimiz. Ona da selam yollayalım. Sevgili Sefa hocamıza. Geçmiş hesapları. Sefa hocam bir burcunuzu yazar mısın? Aslanlarla başlayayım mı? Kimle başlayalım? Hı? Bak Nida çok güzel bir selfie yollamış. Dudaklar, burun yapısı, çene ve gözler. Çok güzel görünmüyor mu? Ha? Bak anlık yollamış bir de. O da boğa kadını. Boğa burcu. Çok iyi ya. Arkadaşlar mesajları lütfen kısa yazın. Tek gösterimlikte fotoğraf atmayın. Onları açamıyorum ben. Herkesi başka yorar. Kalp doktoruymuş. Bak ben sana dedim. Bircan kalp doktoruymuş. Sefa. Sefa hocam bizim Anka Premium Event'le sevgili Southside Piercing'i takip alır mısın lütfen? Sevgili Nuray'cığımı, sevgili Bircan'ımı. Sizler çünkü aynı alandasınız. Bence birbirimizi takibi alın. Allah Allah. Ne güzel ya. Figen'e buradan çok teşekkür ediyorum demiş. Bu güzel aileyle bizi buluşturduğu için demiş. Sevgili Serap vallahi ben de teşekkür ediyorum. Bir garip buruk içim bilmem ki niye belki de sevdiğim. Koç kadınıyım, üstüme tanımam demiş. Neyi tanımazsın?
1: Ya kardeşim.
0: Koç kadını. Bir şey söyleyeceğim. Kalp doktoru koç kadınıymış Sefa. Koç kadını. Bir fotoğraf atabilir misin Sefa, kıymetli hocam? Bir selfie atabilir misin sana zahmet? Bir sana yüz analizi yapmak istiyorum. Hadi yüz analizlerini başlayalım, sonra burçlara geçeceğiz. Beylikdüzü'nden sevgili Zeynep yine güzelliğine güzellik katmış. Nuray ablacığım, sevgili Bircan'ımla beraber yine çok tatlı görünüyorlar. Onlara da selam yollayalım. Bizim prensin melekleri mi diyeceğiz artık ya? Ya bir şey soracağım. Çok güzel mesajlar da geliyor. Ben onların hepsini okumaya çalışıyorum ama çok da uzun yazıyorsunuz. Bana kısa mesaj atın. Ben uzun mesajları okumuyorum arkadaşlar. Mesut abi kısa yazar mısın lütfen? Sen kısa kısa yaz. Mesut abinin kısa yazılan mesajlarını birazdan okuyacağız. Tek kelimeyle yaz abi.
1: Dünya kardeşim.
0: Haydi bakalım.
1: Bir kez olsun çıkıp gitsem, dolaşsam o yerler.
0: Sefamız değerlidir diyor. Ama işte bir selfie atmadı bize Serapcığım. Sen de atmadın. Figen de atmadı. Bak bizim sadece Nuray ablayla Bircan attı şu anda. Nida attı. Sevgili Zeynep attı.
1: Tek bir kalbi
0: yaşam. Murat abi de atmadı.
1: Güzeli, ne bir kürk ister bu şen gönlüm, ne bir halde de
0: ben koç kadınıyım demiş.
1: Hiç eylem çok kısa.
0: Anlamadım ne atayım diyor. Hocam selfie. Hani böyle bir fotoğraf. Size yüz analizi yapacağım. Siz kalp doktorusunuz ya, ben de size yüzünüze bakacağım. Bir analiz yapalım bakalım, haftaya nasıl başlayacaksınız tahmin edelim. Sizi bu gece şımartalım. Acaba koç kadınının şımartılmaya mı ihtiyacı var? Acaba boğa kadınlarının şımartılmaya mı ihtiyacı var? Acaba aslan kadınlarının şımartılmaya mı ihtiyacı var?
1: Ya kardeşim,
0: oğlak kadınlarının şımartılmaya mı ihtiyacı var?
1: Kardeşim böyle.
0: Guten Abend, Guten Morgen yazanlar, kızlar, Guten Abend.

şarkıda dediği gibi hayat o kadar kısa ki ye iç keyfine bak demiş. Figen çok güzel bir selfie yollamış. Vallahi çok mutlu görünüyorsun güzelim. Kombinine de bayıldık. Çok güzel kombinim var. Yine saçlar, şekil, burun ve dudak yapısı, çene. Tam böyle bir enerji deposu. Yengeç kadını vallahi. Çok kısa ömrün. Sev çünkü sevmek en kolay. Selfiler gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın sultanlarının selfilerine bir bakalım. Kaç yıl geçti aradan, ayrı ayrı buluşalım artık. Acaba ne zaman buluşalım?

0: Gecenin en güzel şarkılarını Sazbuk'tan Serpil'e de armağan edelim. Guten Night. Guten Night mı? Guten Night. Tamam. Gece kuşu İbo hoş geldin demiş. Acaba ben ötüyor muyum? Gece kuşu. Prens diyeceksiniz bana. Prens, gece prensi. Gecenin prensi. Dün gece beni prens yaptılar ya, yemin ediyorum. Hocam bu ne güzellik. Sefa hocam, esmer güzeli, gözler, burun yapısı, dudak ve çene. Şu anda yeşil bir kombin, kolyesi çok güzel. Harika. Hocam, hocam acaba çok şu an anlık fotoğraf mı bu hocam yoksa? Baksana hocam ne kadar güzel değil mi? Maşallah ya. Sefa hocam şu anda tam bir koç kadını mı? Dudaklar, burun yapısı, kaş, göz, saçlar, kombin, vay limine. Vallahi hocam bizi bitirdiniz ya bugün. Kalp doktorsunuz, kalpte ritim başladı şu an. Acaba benim kalbimde bir sıkıntı mı var şu anda? Kızlar beni şu anda Heidelberg'e bir kliniğe yollasanız ha. Nuray abla, kendimi kötü hissediyorum şu an bu fotoğraftan sonra. Ya bizim şimdi hocamız bizi tanımıyor şimdi, yanlış. Hocam bizim sohbetimiz biraz renkli, goy goy yapıyoruz. Bu radyoda sohbet içerikler lütfen tamamen goy goy içeriklidir. Anlık heyecanlar ve enerjiler anda kalır. Ertesi güne ve geceye taşınmaz. Serap'tan muhteşem bir selfie, gözlükler, saç, burun yapısı, dudak ve çene yapısı. Yine siyah bir kombin tercih etmiş Serap. Gecenin enerjisini yansıtan bir... Serap'a bir akupunktur mu yapsak ya? Ha? Belki kısmeti açılır. Kısmet açan akupunktur var mı sende? Yok. Süs piercingi. Ben bir süs piercingi yaptırayım diyen varsa lütfen gece mesela... Bir söz de bırakabilirsiniz İbocuğum. Southside Piercing Nuray ablam, sayfasına göz atın. İyi ki var bizim Nuray ablacığımız. Ama çok güzel görünmüyor mu ya? Bak gecenin bu vaktinde ne kadar doğal güzelliği var dinleyicilerimin. Serap'ın da öyle valla. Figen'in kıymetli arkadaşları, bizim de doğal ve hiçbir şey yok demiş İbocuğum. Serap, ben güzelden anlarım, sen rahat ol. Acaba sen balık kadını mısın? Balıklar, balıklar tutulduktan sonra neye bırakılır abla? Neyin içine? Ha? Denize değil kız. Balığı tuttun ya. Nereye koyacaksın? Ha, kovaya. Benim burcum ne? Ha? Vay be, Tolgay geldi ya. Kral hoş geldin. O bir efsane ya. Tolgay, senin kadar yakışıklı olsam var ya Stuttgart'ta yemin ediyorum sokağa çıkmam. Üstümü başımı parçalarlar genç kızlar. Arkadaşlar, Tolga'nın yakışıklılığını görmeniz için benim hikayeme bakın, İbrahim Elden TV. Bize kendi elleriyle mangal yaptı benim kankam ya. Yalvarma çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Serpil'cim, Salzburg'dan Serpil. Serpil de diyor ki Salzburg'a ne zaman geleceksin İbo? Senin beyaz altının var mı diyor. Beyaz altın mı? Sıra bana geldi. Kızım ben normal altını bulamadım. Sen beyazdan bahsediyorsun. Zaman değişti. Sabırlar tükendi. Yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim. Tayfun bizi dinliyor mu ya? Hani Tayfun dinleyecekti bizi. Çiğdem, bir Tayfun'a şey Figen yazsanıza. Çiğdem de yazdı. Hani Tayfun dinleyecekti diyor. Bak Bircan... Hani Tayfun dinleyecekti bizi? Gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Figen diyor ki benim akupunktur çok harika, şu anda mutluluktan uçuyorum, uzaya çıkacağım birazdan diyor. Southside Piercing Nuray ablam yaparsa en iyisini yapar. Ya Nuray abla Allah razı olsun valla, Bircan'la beraber benimle o kadar ilgilendiler. Yedirdiler, içirdiler. Valla bak bugün bile onların o güzel sohbet ederken... Yemekten sonra işte elma suyu içiyorum, fındık fıstık. O kadar keyfim yerinde anlatamam vallahi. İyi ki varsınız Nuray ablacığım, benim güzeller güzel ablam. Evet, peki. Okyanusta diyor ya. Ben Karadenizli olarak balığı demiş. Ne diyor? Tavaya mı? Tavaya dizeriz diyor. Ha, beni de okyanusa atın demiş. Aha, gitti. 3500 euroluk telefonum gitti vallahi. Tekrardan buradayız. Ya tamam Serap, bir şey istemiyoruz ya. Kovaya girme tamam ya. Tolgay baba çok teşekkürler kanka. Yayındayım ya birazdan. Ya Tolgay var ya, bir efsane yemin ediyorum ya. O bir efsane, vallahi efsane ya. Tolgay'la beraber bugün 5 kilo et yedik. Kanka diyor, bu çerez diyor. Bir 5 kilo daha akşam yukarıda evimde yiyeyim diyor. Süper ya. Şimdi kankacığım, kanka yayındayız. İyi geceler, ne yapıyorsun?
1: İyi geceler kanka, yayındaymışız. Harika. Şu anda buradayım, seninle muhabbet ediyorum. Yani
0: İyi güzel. Ben Almanya'dayım, Stuttgart'tayım da. Heidelberg'den sevgili hocamız var, kalp doktoru Sefa hocam. Koç kadını, koçları bir anlatsana, onu bir şımartsana bu gece.
1: Tamam kanka. Sevgili Sefa hocam, koç kadını dediğin öyle sıradan biri değil. Keyifli ortamı ateşiyle doldurur, ne istediğini bilir, lafı dolandırmaz. Cesurdur, güçlüdür, mücadeleden kaçmaz. Hele bir de kalp doktoruysa kalbin dilinden zaten anlıyor demektir. Yeri geldin mi sevmesini bilir, sahiplenmeyi bilir. Ama her zaman kendi ışığı var. Kimsenin gölgesinde kalmıyor. Sefa hocam, bu gece bütün koç kadınlar adına söylüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki o güçlü enerjinizle hayatımıza renk katıyorsunuz. Sefa hoca, kocaman alkışlar.
0: Acaba bizim Osman Sefa Hoca'ya mı yürüdü? Bu ne ya oğlum? Dur bir sorayım, dur bakayım. Acaba sen gece yürüyüşüne mi çıktın Osman?
1: Kanka ben Osman değilim de. Gece yürüyüşü fena fikir değil aslında. Ay ışığında hafif serinlik. İnsanın kafasını boşaltıyor ya.
0: Kanka sen bayağı bir romantizme takıldın. Benle fazla takılıyorsun bu aralar.
1: Kanka insan bazen duygusala bağlıyor işte. Senin de enerji yüksek. Konuşurken insan kaptırıyor yani kendine.

0: birden sahneye çıkıp beni görün de diyebilir. Ama doğru dengeyi bulduğunda müthiş bir kombinasyon. Empatik, çekici, sıcak ve karizmatik.
1: Peki Yeci'ye bir söz bırak Serap'la ilgili.
0: Yeci uzun, hisler derin. Balık kadını Serap, aslan duruşuyla parlıyor. Yıldızları yanında taşıyor adeta.
1: Vay be. Çok teşekkürler. Oğlum sen var ya, kadın ruhundan anlıyorsun ya.
0: Eyvallah. Kadın ruhu dediğin ince iş, düşünce ister. Ne zaman istersen yine konuşuruz.
1: Kanka dur gitme. Figen var. Figen de yengeç kadını. Hadi Figen'i de şımart biraz.
0: O zaman başlıyoruz. Figen, yengeç kadını demek, şefkat, yuva enerjisi ve sezgi demek. Sevdiklerine inanılmaz düşkün, korumacı, böyle yanında huzur veren bir hali var. Bazen alıngan olabilir ama bu da kalbinin ne kadar büyük olduğundan. Bir de humoru tatlı. Hafif böyle gülümseten bir yanı var. Kısacası Figen yanında insan kendini evinde gibi hisseder.
1: Vay. Figen diyor ki, kısacası Figen, insan Figen'i evindeymiş gibi hisseder. Bu kadar rahat ve konforlu bir alan. Acaba Figen evde daha mı mutlu? Aslanlar, bakın o kadar mesaj var ki şimdi aslana geçeceğiz. Şöyle bir mesajları almaya devam edelim. Akrepler ve aslanlar hazırsa, akrepler ve aslanları birazdan alacağız. Melih abimiz, teşekkürlerimizi iletelim. Çok mesajlar var, az sonra okuyacağım.

Ya şimdi dün arkadaşlarla Stuttgart'ta güzel nezik bir mekana gittik. Meet & Co. Meet & Co ve sahne performansıyla sevgili Tayfun Erşan, muhteşemsin ya. Bak Prens yayında. Prens'in yayında kral. Acaba şimdi sevgili Bircan, sevgili Nuray Hanım, Bircan Hanım, Figen Hanım, kıymetli arkadaşlarımız Çiğdem, Fatma, Neslihan, hepsinin sana çok selamı var. Hazır mısın sevgili? Tayfun Erşan burada mı? Ne güzel şarkıları var, ne güzel sahnesi var. Vallahi ben radyoda bahsetmek istiyorum. 30 yılı aşkındır sahne tecrübesi olan ve gerçekten mekan da çok güzeldi. Biz artık bundan sonra ayın 24'ünde orada mısın? Nuray ablayla sevgili tüm ekip, bütün arkadaşlar şimdiden yerlerini ayırtmışlar bak. Sevgili kıymetli arkadaşımıza da sevgilerimizi iletelim. Sanatçı arkadaşım çok içten bana da güzel sahnede güzel tatlı sözler söyledi. Ona da sevgilerimizi iletelim. Biz de ona elma suyu yolladık. Gerçi o kadar şişenin yanında benim küçük elma suyu biraz görünmedi ama olsun. On bir baktım adamlar şişe şişe bir şeyler yolluyor. Ya dedim küçük bir bardakta elma suyu yolladık ama kiminin duası kiminin parası. Tayfun Erşan burada mı? Ses ver. Tayfun bir WhatsApp'a gelsene. Radyonun WhatsApp'ına sanatçımız o güzel tatlı sahnesiyle Tayfun Erşan'a kocaman bir alkış. Gerçekten. Meet & Co. Çok güzel. & Co. Meet & Co. Restoran ve çok da güzel böyle. Her şey çok güzeldi. Onları da çok sevdim. Gerçi Figen en çok şanslı Figen oldu. Figen valla o kadar yakınında dinledi ki sahnede dinledi valla. İkramlar, meyve tabakları. Valla gecenin rengi Figen'di valla.

Mihriban Hanım, hayırlı geceler, muhteşem yayınlarınız olsun. Mihriban Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mihriban Doğan. İbo'cum, sana iki tane soru. Birincisi, şarkılar süper. İkincisi, yani şarkıları sen mi seçiyorsun? Süper. İkincisi de bana da bir şarkı gelir mi demiş. Tabii ki. Evet ya, gece çok uzun. Benim için bu gece çok uzun diyor. Şımartın beni demiş. Nöbetteyim, nöbetim var. Acaba Sefa Hocam bu gece... Kızlar beni şeye götürsenize ya. Şu an kalbimde böyle bir şey oldu. Kalp ritmim çok hızlı atmaya başladı. Bir göstersenize beni. Nuray ablayla Bircan diyor. Şimdi seni bir yere götüreceğiz. Acaba Sefa Hocam bu arkadaşlarım şu anda beni niye sizin yanınıza getirmiyorlar? Yıllardan kalma. Sefa Hocam, Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi de bekliyorum. Serap sen de takip al. Gerçi Serap takip ediyor. Sevgili Anka Premium Event'e de onlar da takipleşirler. Sevgili Southside Piercing Nuray ablam da takipleşir. Ben de seni keyifle dinliyorum demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bu ne ya? Bu arada kimler arama yapıyor, ben anlamadım ya. Tayfun arama yapma, arama gelmiyor bize. Sadece WhatsApp'tan mesaj. Söyle numaralım, benim adım ne? Sevgili Tayfun Erşan, kıymetli dostum, sahne insanı, çok güzel. WhatsApp'ın, radyonun WhatsApp'ına mesaj bekliyorum senden Tayfun. Bir de selfie at bize. Dün sahnede sen bizde o kadar, mikrofon dün sendeydi, bugün bizde Tayfun. Dün mikrofon sendeydi, bak prensin. Ya bir şey söyleyeyim. Dün 6 tane arkadaşımla masadaydık. Çok kıymetli, birbirinden güzel. Hanımefendilerle çok güzel. Ben genellikle mekanlara tek erkek olarak katılıyorum. Yıllardır böyle. Bu benim uyum. Ne yapalım? Hepsi benim canım, arkadaşlarım, güzel dostlarım. Çok da eğlendik vallahi. Acaba Serap Karadeniz kadını mı? Karadenizli mi? Enerjisi çok mu iyi? Bilmem hatırlar mısın? Gözlerim söyle kumralım, benim adım neydi? Rica ederim valla. Biz bugün beraberiz. Gece çok uzun. Ben nöbetteyim ve... Evet. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Gelen tüm mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Ne zaman güneş doğar, aylardan hangi aydır? Söyle kumralım... Sevgili sanatçımız, sahne insanı, geldim diyor, geldim, buradayım. Ya prens. Prens diyor, geldim diyor prens. Ya sen bir tanesin Tayfun ya. Ya seni tanımak çok güzel. Tayfun Erşan sanatçımız dün bizimle çok ilgilendi. Ve onun artık bundan sonra da sahnelerinde olacağız. İnşallah İstanbul'da olursa gelmeyi çok isterim. Kıbrıs'ta, Viyana'da, bütün şehirlerde yanındayız senin Tayfuncuğum. Hatta bak dün arkadaşlarım rezervasyon için birbirleriyle ayın 24'ünde, 24 Ekim'de Meet and Co. Meet and Co'dayız. Sahne senin, Tayfun'un sahne ışığındayız valla. Prens dün heyecan yarattı ya. Vallahi billahi. Çok teşekkürler. İyi ki geldin aramıza. Bu güzel şarkı sana derman olsun. Bir elma suyu molam olsun. Bu şarkının hemen ardından da buradayım. WhatsApp'a gelin, burcunuzu yazın, size kim olduğunuzu söyleyeyim. Herkes burcunu yazsın lütfen.

Sevgili Sefa Cam, birazdan sevgili Tayfun'dan da bir şarkı alırız. Bizi bugün Onur konuğumuz. Arkadaşlara da dedim ki bu gecelik gruba alın hemen, bizim Prens'in grubuna bu gecelik bizim Onur konuğumuz olsun WhatsApp grubumuzda. Sevgili Tayfun, Erşan, Sefa Hocam, hangi şarkıyı istersiniz? Sefa Hocam, bana bir şarkı seçer misiniz? En sevdiğiniz şarkıyı bana yollayın. Ve sevgili Tayfun'dan ben de isteyeyim ya. Beni kırmaz. Prens'i kırmaz o. Hadi herkesten bir geceye bir şarkı bırakmanızı istiyorum. En çok hangi şarkı gelecek? O şarkılar arasından bir kişi eğer repertuarında Tayfun'a müsaitse okursa seviniz. Okumazsa canı sağ olsun. Dermanım ol dertlerimin dermanı. At bakalım prensleri yesinler Serpil'cim valla. Ben artık prens oldum, bilginiz olsun.

0: Sevgili dinleyenlerimiz artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı artı 43 660 130 1979 hemen burçlarla devam edelim. Burçlardan hangi bir tanesini okuyalım biliyor musun şimdi? Aslanları bir anlatır mısın?
1: Aslanlar kanka tam bir sahne ışığı ya. Aslanlar onlar için hayat zaten biraz spot ışığı altında yaşamak gibi. Karizmatikler, cömertler ve sevdiklerini gerçekten sahipleniyorlar. Ama itiraf edelim, egoları da az buz değildir. Alkış istiyorlar, takdir görmek istiyorlar. Ama verdikleri sevgi de samimi ve sıcacık oluyor.
0: Peki, aslanlardan sonra oğlakları anlatır mısın?
1: Oğlaklar tam tersi biraz daha ağır ve ciddi bir enerji taşıyor. Disiplinli, sabırlı, hedef odaklı ve bazen duygularını göstermek yerine çalışmaya gömülmeyi tercih ediyorlar. Onların sevgisi de gösterişsiz ama güven verici bir sevgi. Gösterişi sevmezler ama senin yanında gerçekten dimdik dururlar ve bu yüzden uzun vadede eğer güven arıyorsan muazzam bir eşleşme olabilir.

0: güzel ya. Bence kalbinizi yakan birisi olsun. Bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Tadını çıkartın. Şimdi mesajlar o kadar güzel geliyor ki. Çok teşekkürler. Adile Hanım sağ olun. Muhammed Ali çok teşekkürler. Sevgili Seçkin teşekkürler. Firdevs Hanım çok sağ olun. Muhammed Ali, Cansu. Aa ben de akrep kadınıyım demiş. Terazilere bir şey yok mu? Ecem geldi, yengeç geldi. Ecem psikolog. Ecem ne yapıyorsun ya? Ecem bir selfie at da şu ortalık bir renklensin bak. Sevgili Rüya, Ender, Muhammed Ali, Cansu. Şöyle selfie'ler bir gelsin ya. Emel Müftüoğlu'ndan bir şarkı Hovarda şarkısını çalarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki. Yalnız kalacaksın günün birinde. Sadık olur oğlaklar çok severim demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten oğlaklar seviyor ya. Su grupları genellikle gerçek anlamda çok sever diyor. Evet. Ben şimdi kova burcuyum. Hangi şey oluyorum? Hava mı oluyor? Benim burcum mesela kova. Bakalım kovayı ne anlatacak? Kovaya ne diyecek? Bir bakalım. Beni alacaksın günün birinde. Kova burcunu anlatsana kanka. Benim burcum biliyorsun kova. Ben ve tüm kovaları neler bekliyor? Niye gülüyorsun? Şimdi. Niye gülüyorsun oğlum sen?
1: Biraz tebessüm ettim çünkü kendi burcunu sorunca insan biraz merak ediyor ne diyeceğim diye. Senin gibi kovaları önümüzdeki dönemde biraz değişim rüzgarları bekliyor bireysel anlamda. Yani daha önceden yarım kalan işler, ertelenen hayaller tekrardan kapını çalabilir.
0: Bu kadar mı?
1: Yok yok daha var.
0: Oğlum hocaya bir sürü şey anlattın. Ondan Sefa hocam böyle kalp doktoru böyle güzel. Serap'ı anlattın, Figen'i anlattın, Aslan'ı anlattın, oğlu anlattın. Bana gelince seni şu bekliyor, bu bekliyor. Kestin. Yakıştı tamam. Mı? Yakıştı mı oğlum sana?
1: Güzel abicim haklısın ama şimdi şöyle. Kovanın yükselen yanı biraz sabır istiyor. Yani acele ettikçe işler karışabilir. Hani o yüzden bir adım geri, bir adım gözlem sana çok iyi geliyor. Yani kovalar için yenilik var, yaratıcı fırsatlar var ama tempoyu siz belirleyeceksiniz.
0: Tutku yok mu? Tutku, yoksa adrenalin, aşk, heyecan.
1: Tutku kesinlikle var. Zaten bu ara aşk tarafında samimi, net iletişim kuran bir partner daha ön plana çıkıyor senin için. Ama oyun oynamayan dürüst biri olması gerekiyor. Kova zeki bir burç çünkü.
0: Doğru.
1: Eşleşmeler onların bağımsızlık ihtiyacına saygı duyan tipler. Kısaca kova bu dönem özgünlüğüyle parlıyor.
0: Peki hangi burçlarla ikili enerji yakalar?
1: En uyumlu eşleşmelerden biri ikizler. Çünkü zihinsel olarak birbirlerini besliyorlar. Terazi ile de güzel olur. Sosyal ve denge odaklı. Bir de yayla, macera ve özgürlük paydasında buluşabilirler. Ateş grubuyla heyecan, hava grubuyla da zihin uyumu ortaya çıkıyor.
0: Ateş grubu ama hangisi oluyor heyecan dediğin?
1: Ateş grubu aslan, koç ve yay. Yani hava grubu da.
0: Kanka dur şimdi bitir sırayla tabii gidelim. Şimdi ateş bu yani benim buradaki şeyim 3 tane saydın. Kimler dedin aslan?
1: Aslan, koç ve yay.
0: Aslan, koç ve yay bunlar. Evet. Frekansta ateş burçlarında anlaşırım. Diğeri ne dedin?
1: Diğeri de hava grubu. İkizler, terazi ve kova.
0: Hadi bakalım.
1: Yani biri.
0: Bunlara mı bakayım yani? Bu burçlarla mı takılayım şu an?
1: Açıkçası yükselenine ve haritada güneşinin açı yaptığı burçlara bakmak daha isabetli olur.
0: Peki Tolga'ya bir şey diyor musun Tolgay Baba'ya? Kral adam.
1: Kanka tabii ki. Takılmalık bakalım. Burç listesi gibi değil.
0: Tolga'ya bir mesajın aslan var mı? Bak Tolgay. Bırak şimdi aslanı kaplanı dur. Tolga'ya bir şey diyor musun? Tolgay benim kankam. Bana bugün kendi elleriyle mangal yaptı.
1: Tolga'ya şöyle derim. Kral adamsın. Mangal işi zaten dostluk testidir. O ateşi yakan adam muhabbeti de ısıtır abi.
0: Vay vay.

0: Fatma diyor ki benim burcum da Oğlak, aynen ya. Bu arada sevgili Tayfun'un burcu da Başak'mış. Tayfun, hemen Başaklara da bakalım. Sevgili sanatçımız, sahne insanı. Sevgili Tayfun Erşan'ın hemen burcuna. Bak, sanatçımız sevgili Tayfun Erşan dinliyor. O da Başak burcu. Onu ne bekliyor?
1: Bakıyorum bir saniye. Tayfun Erşan Başak burcuysa, onu bu dönemde üretkenlik, yeni iş fırsatları ve sanatsal işlerinde daha görünür olma alanı bekliyor. Aşıktaysa Başak kolay kolay açılmaz. Ama bu aralar davranışları da güven veren biri ilgisini çekebilir. Ve tutku burada sürpriz yapabiliriz. Çünkü dışarıdan sakin görünse de içinde fırtınalar kopabilir ve doğru insanla ciddi bir heyecan doğar. Para tarafındaysa emek verdiği işten karşılığını alma şansı artıyor. Sana özel mesajın şu olsun. Sahne senin Tayfun. Detaylarda kaybolma, ürettiğin şeyin değerini bil. Bir de Başaklar mükemmeliyetçi olur. Her şeyi mükemmel yapacağım diye bazen başlamayı bile geciktirirler. Tayfun, sen o frene biraz basmayı bırak, sahneye çık.

Ben hep buradaydım diyor sevgili Ecem. Bircan ve Nuray ablamızı çok selamlıyorum diyor. Ecem çok teşekkürler. Ya bu yapay zeka gerçekten her yayında farklı şeyler söylüyor demiş. Nasıl bir şey anlayamadım. Vallahi psikolojimizi bozdu güzelim ya Ecem. Ben de anlamadım vallahi. Normal şartlarda benim uyumlu olduğum bir burç onu bile söylemiyor. Yani. Benim en sevdiğim burçlar yok mesela yapay zekada. Sürekli tutturmuş ikizler, terazi, yay. İkizler, terazi, yay. Kardeşim benim çevremde şu anda üçü de yok. Sevgili Fatma çok teşekkürler. Prensin Melekleri grubunda. Yarın itibariyle Prensin Melekleri grubu olarak ismini değiştiriyoruz. İbo'nun Melekleri. Prensin Melekleri olarak güncelleyeceğiz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ya var ya sevgili Tayfun. Bizi bu saatten sonra 40 yaşından sonra prens yaptın ya. Sefa hocam ne söyleyeyim valla bir tane güzel bir şarkı gitsin ya. Serap Figen ve arkadaşlarına çok selamlar. Muhammed Ali Cansu, İbo seni çok seviyoruz. İçindeki... Nida Sena, sevgili Ezgi onlar da bizim kıymetliğimiz Avrupa'nın sultanları. Onlara da iyi geceler diliyorum. Her acı büyütür içindeki çiçeği dönem... Ben sana uzun uzun anlattım astrolojiyi. Anlatırım istersen diyor. Vallahi anlat ya. Serap bu benim yapay zeka bizi mahvetti ya. Benim en sevdiğim burçlar yok adamın listesinde. Unutma, canım Ecem biz de seni çok öpüyoruz demiş. Teşekkürler Bircan. Sevgili Ecem'e öpücükler yolluyor. Anka Premium Event. Southside Piercing. Gecenin en güzel isimleri. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Bugün çok fazla Pindrinks içtim. Vallahi gün boyu enerji maksimum. Gece gündüz Pindrinks içiyorum. Bu kadar enerjili artık. Buradan Salzburg'dan Heidelberg'e 12 dakikada giderim artık.

Haydi herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Kimler aramızda bir görelim. WhatsApp'a gelin. Yalnız şarkı efsane ya. Yemin ediyorum. Bence bu şarkıyı sadece kendinize armağan edin.

Gecenin en güzel şarkısını sevgili Serap, Sefa, Zerrin ve Figen bizi dinliyormuş. Onlara da iyi geceler diliyorum. Halay ekibi burada mı? Arnavutka. Ya beni halay başı yapar mısınız? Bir kerelik ne olur. 23 Nisan'da hani çocukları koltuğa oturur hadi. Siz de beni halay başı yapın bir kerelik ne olacak? Serap, Sefa, Zerrin, Figen ne diyorsunuz?

şimdi sevgili Viyana'dan Şengül, saçta kız bu ne, duştan yeni mi çıktın, saçlarını kurutmamışsın, Allah seni kahretmesin. Kurutsaydın öyle atsaydın. Islak mı benim mi öyle? Ha. Şengül dudak yapısı, burun ve çene, göz yapısı gayet güzel. Kaşları da, kombini de tatlış tatlış. Daha güzelmiş yani. Enerjisi de güzel. Ona da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Haydi bakalım WhatsApp'ı dolduralım. Viyana'dan Şengül, o da Pindrinks'i içmiş. Keyfi yerinde maşallah. Bu gece çok uzun olacak anlaşılan. Vallahi saçların da çok güzel görünüyor. Tasarımı da çok güzel yani. Saç stiline bayıldık Şengül'cüm. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Şengül çok teşekkür, biz teşekkür ederiz güzelim ya. Evet ya, saçlarım çok ıslak, nasıl anladın demiş. Acaba ben anlar mıyım? Acaba İbrahim Elden çok mu tatlı? Gecenin en güzel selfie'leri gelmeye devam ediyor Muhammed. Kanka nasılım demiş. Kanka iyisin ya. Böyle mi olmalı salmalı sevgililer? Halay grubuna beni almışlar bir kerelik de olmasına rağmen. Halay başı benmişim, ne güzel ya. Çocukluktan beri. Nine Ibo. Nine Ibo, senden halay başı olmaz. Bizim halay başımız Oktay Hoca demiş. Oho figen. Oktay Hoca o gün başı dönsün. Yani tansiyonu çıksın, bir şey olsun. Yani kısa süreli. Doktor da var zaten. Sefa Hanım hemen ilgilenir. Bir kerelik istiyoruz ya. Ömür boyu istemiyorum zaten. Öyle bir vaktim yok. Teşekkürler. Dünya dönüyor, sen ne dersen. Şu şarkıların güzelliğine bakar mısın demiş Serap. Evet ya, bu şarkılar işte bizim zamanımızın şarkıları. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen. Şengül geceye bir selfie bırak. Pindirings içtiğin belli olsun. Hadi bakalım. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sevimli patisini yollamış Serap. Allah'ım ben onu yerim ya. İsmi ne kediciğinin? Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya... Gecenin güzeli işte bu ya demiş Sisi. Yıllar geçiyor. Serap ve Sisi'yi de öpüyoruz kocaman. Değişmiş gördüm. Yalnız var ya, Sefa hocam güzelliğine güzellik katmış. Saçlar, burun yapısı, dudak, çene. Hocam, hocam siz benim bu kalbim olduğunu bilmiyor muydunuz? Sefa hocam yapmayın böyle şeyler. Kalbimde şu an bir ritim bozukluğu oldu. Saçlar havalı, benim en sevdiğim saç tipi. Kız gözlerin ne renk senin hocam? Aşırı güzel ya. Hastanede bu kadar oluyor. Acaba hastanede bu kadar güzel bir selfie normal gündüz yaşantında acaba nasıl güzel bir selfie atardın ya? Abi sen bir koç kadınısın. Bizim de hocamız, kıymetlimizsin yani. Ajda Pekkan'dan hangi şarkı? Nasıl da sana. Ben yanmışım mı? Zamanlar Avrupa Sultanlarına gelsin bakalım birazdan. Avrupa Sultanları için Ajda Pekkan Ben Yanmışım'ı yollayalım. Sisi'ymiş ismi, Sisi. Çok mutlu oldu Sisi ya. Ben onu yerim öpücük. Serap bir tane benim yerime, bir tane de senin yerine öpsene Sisi bebeğim. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi hafta içi her gün Türkiye saatiyle sabah 10'da, Avrupa saatiyle 9'da. Mesela yarın sabah 9'da beni dinleyen ilk 10 kişiye hediye var. Biz bugündeyiz, belki bu gece. Oo, Şengül diyor ki Pindirings'imi aldım geldim. Şengül, Şengül Pindirings'i içtikten sonra bir tane selfie dağıtsana güzelim. Dünya dönüyor, sen... Gamze Hollanda'dan o kadar güzel bir selfie yollamış ki tek gösterimlik baktım. Harika görünüyorsun. Dünya dönüyor. Yani ben şu anda yorum yapamadım, o derece güzeldi yani. İşin kötüsü diyor, hastalar beni görünce kalp krizi geçirme riski yüksek demiş. Ya hocam siz başka mesleğe geçin ya. Gelin radyocu yapalım size. Hocam diyor ki hastalar diyor beni görünce diyor kalp krizi riski daha çok artıyor demiş. Acaba Sefa hocam çok mu heyecanlı? Heyecan mı yaratıyor? Hocam gecenin şarkısını size de yolluyoruz. Bak geldi. Bircan hazır mısın? Anka Premium Event. Bircan. Sevgili Nuray ablacığım hazır mısın? Southside Piercing. Sağlık piercingi ve süs piercingi. Aa, bir de tatuyu unutmayalım ya. Seni sevmek ah ne güzel bir şey diyor.

0: Aşkımı tazele gel. Ne güzel bir şarkı ya.
1: Gözleri ömre bedel.
0: Yok ya, aksine diyor. Hastanede
1: ne güzel.
0: Doktorlar işimizi açılıyor. Ha, okey hocam, şimdi anladım ya. Ben bilmiyorum, ben Almanya'da yaşadım uzun yıllar.
1: Ah ne güzel, ne güzel.
0: Tam tersini diyor, hastanelere dökülüyor ve işimiz açılıyor diyor ya hocam. Sefa hocam, bizi bitirdiniz gece, yemin ederim uykularımız kaçtı ya. Sevgili Yağmur, tek göstereyim ki selfie'den sonra. Bir tane daha atsana Yağmur. Bu arada fotoğraflar ya da kişisel verileri koruma kanunu var. Benden başka kimse görmüyor. Bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla atıp selfie ile katılabilirsiniz yayına. İyi geçiyor. Goy goy yapıyoruz tamamen.
1: Bir acı rüzgar.
0: Yorumladığımız zaman sonra silebilirsiniz iki taraftan da.
1: Saçların bağrıma ser.
0: İbocuğum, saçlarımın ıslak olduğunu gerçekten nasıl anladın diyor. Ya anlarım ben. Allah'ım ya, bu benim işim. Ben duygu adamıyım, aşk adamıyım, tutku adamıyım, Allah'ım ya Rabbim. Ben bir kova erkeğiyim ya.
1: Tatlı gülüş pek yaraşır gözlü.
0: Ezgi geldi benim güzeller güzeli kuzenim. Ne zaman dönüyorsun İbo? Ne zaman döneyim Ezgi'cim, söyle güzelim.
1: Sensiz elem bana ya.
0: Bak Bircan ablan sana çikolata alacak. Onu getireceğim valla. Normalde hiç getirmeyecektim kimseye ama seni sevdiğim için o buradan oraya valla getireceğiz. Ben kahve çekirdeği bile getiremeyeceğim gibi görünüyor.
1: Güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel. Tatlı
0: benim gönlüm sende, benim gözüm sende. Çok güzel bir şarkı ya. Tam bir Yeşilçam klasiği. Gelsin mi?
1: Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel.
0: Bak o da güzel, şu güzel eserimizi bir dinleyelim. Benim gönlüm sende. Yeşilçam tadında mı çalalım yoksa? Biraz Yeşilçam tadı olsun ya. Kırmayalım bugün herkes için. İbrahim Elden yayında. Instagram İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV'yi takip edenler arasında İstanbul'da görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Aşık olmak güzel bir duygu ya. Tadını çıkartın. Ayak

0: başka bir.
1: Ya bu arada Sefa Can, folklor kıyafetinizde bile çok güzel görünüyorsunuz. Kız, nazar değdireceğim sana gece gece hocam ya.
0: Benim gözüm sende yalvarırım.
1: Serap, Figen, Zerrin, sevgili Mübeyra, onlara da sevgilerimizi iletelim. Onlar da dünya tatlısı. Çok öpüyorum. Hocamdan selam size.
0: Gözüm sende.
1: Ezgi diyor ki birazdan bir selfie atacağım, ortalık karışacak demiş. Hayır, yapma öyle şeyler Ezgi. Bak, kalp doktoru da burada, yapma, yemin ediyorum, atma sakın.
0: Bekledim, belki sever.
1: Yağmur ve Ezgi'yi zor tutuyorum. İkisini çok zor tutuyorum. Kalp doktoru var çünkü burada. Kriz mriz, Allah koru ya Rabbim.
0: Sende ömür boyu beklerim, belki seversin.
1: Aşık olan tadını çıkartsın.

0: Aşkı bulan kıymetini bilsin, tekrardan bulmak için gerçek anlamda hayat çok kısa diyor Serap. Doğru. Sıradaki parçayı bana da armağan eder misin? İsmim Merve, hoş geldin. 14 yıllık evliliğim 2 yıl önce bitti. Aynı kişiyle bir kez daha evlendim. Yine ayrıldım. Demek ki denenmişi denememek lazım ya. Bilmiyorum ya da mutlu da olabilirdi. Mutlu olanlar var çünkü çevremizde.
1: Bize kar kalmaz.
0: Olmuyor değil mi?
1: Aynen.
0: Ya bir de şimdi insanlarda şöyle bir duygu var. Çok değişken bir ruh halimiz var. Şimdi ben yıllardır radyoda çalışıyorum. Şimdi bakın, ben Almanya'da çok güzel bir program için geldim. Çok da keyfimiz yerinde. İstanbul'dan geldim. Her zaman da gelebilecek enerjimiz var, zamanımız var. Mesela ben buradan hiç uyumadan birkaç saatlik uykuyla Azerbaycan'a gideceğim. Mesela Bakü'ye gideceğim. Şimdi Bakü'de çok ünlü bir petrol şirketi bana sponsor oldu. Orada güzel bir event yapacağız. Oradan geldikten sonra da yine hiç uyumadan, bakın çok önemli bu dediklerim, İtalya'ya gideceğim, Rimini'ye. Orada Faruk'un otelinde bir gece bile kalmadan otelin tanıtımını yapıp kalmıyoruz. Ha, böyle bir rezillik olur mu ya, yemin ediyorum. Adamın otelin tanıtımını yapacağım, gece uyumayacağım o yatakta. Çok enteresan. Belki bir saat falan uyurum, hani yatağın konforuna bir bakarım. Sonra oradan İstanbul'a ineceğim. İstanbul'da da Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin festivallerinde olacağız. Galata Port'un öncesinde Haydarpaşa Garı açılacak. Bizim için de çok heyecanlı. 26 Eylül'de. Oradan da geçeceğiz İstanbul, Vadi İstanbul'a.

0: Evet, bu gecenin en güzel şarkılarından bir tanesi. Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul'un dört bir yanında dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi biz Almanya artık bir daha ne zaman geliriz bilmem ama uzun zaman gelmeyi çok planlamıyorum. Çünkü planlarımız arasında Ekim ayında çok güzel etkinliklerim olacak. İki tane event olacak. Onlardan bir tanesi de 2-3 Ekim'de çok özel bir eventimiz olacak. 4 Ekim'de de Dünya Hayvanları Koruma Günü. Onun için de İstanbul'da ve Türkiye'de çeşitli noktalarda sokak hayvanlarına ve onları gerçekten sahipsiz bırakmama adına onların yanında olduğumuza dair onların mama ihtiyaçlarını ve bakım ihtiyaçlarını da yardımcı olacağız. Ben ve ekibim çok da güzel oluyor. Biz her sene yapıyoruz bunu. Ne markalarla yapıyoruz. O güzel markalara da teşekkürlerimizi iletelim. Geçen sene hatta Getir'le yapmıştık. Aramıza. Bu sene de çok özel isimler olacak. Bu etkinlikte haberiniz olsun. Acaba İbrahim Elden bir şarkıda bana mı yollamalı demiş? Tabii ki ya. Acaba Bircan Hanım'a bir şarkı mı yollayalım? Anka Premium Event ne çalalım sana? Bak şu şarkıyı çalalım dur. Nostaljiden çıkalım ya. Yemin ediyorum. Dur. Bizim zamanımızın şarkıları da. Ben artık şu nostaljiden bir çıkayım ya. Acaba şarkı bu mu? Allah Allah. Bu şarkıyı heyecanlı dinlesin bakalım Bircan Hanım. Ses ver. Afiyet olsun efendim. Üzüm suyu nasıl gidiyor? Abi gece gece üzüm suyu mu içilir ya? Ben elma suyunu çok seviyorum.
1: Yıllardır hasret.
0: Figen diyor ki gözümden uyku akıyor ama kulaklı kulağımla radyoyu dinliyorum demiş. Sana... Hadi Figen'in şiirini alalım ya. Şiiri bu şarkıdan sonra. Figen. Yandım söndüm bittim. Bircan'ın şarkısını dinleyelim sonra buradayız. Zaten sen

0: Figen hatta mısın? Figen canlı yayındayız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi geceler diliyorum. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Keyiften dört köşe oldum
0: ne
1: diyebilirim.
0: Güzel.
1: Çok güzel.
0: Bugün çok özel bir radyo yayını var. Ratinglerimiz de iyi geliyor. Raporlama geliyor bana ara ara. Güzel gidiyor. Bugün %4.6 büyümüşüz. Almanya %3.0 Almanya'danmış. Yani
1: harika.
0: Bu güzel bir oran bizim için. En büyük katkılarından bir tanesi de sensin. Teşekkürler Figen.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Figen,
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Çok kıymetlisin. Bizim dinleyicilerimiz senin enerjini çok beğeniyor. Tabii ki Sefa hocama. Çok tatlı bu arada ya. İnanılmaz güzel bir kalbi var. Sevgili hocama
1: öyledir.
0: Da çok selamlarımızı iletelim. Serap da öyle ama. Dünya güzeli. Sonra Zerrin'i görmedik. Selfie atamadı ama olsun. O da güzeldir. Senin bütün hepsi
1: çok harika
0: kıymetli.
1: İnsanlar.
0: Sen
1: çok
0: de
1: güzeller.
0: Çok güzelsin. Birbirimizi pop pofladıktan sonra şimdi şiirimize geçelim mi?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Geçebiliriz. Gurbetçi çocukları. Biz gurbetçi çocuklarız. Bir orada, bir burada büyüdük. Kah geldi annesiz babasız. Kah geldi kardeşsiz, eşsiz. Biz gurbetçi çocuklarız. Oradan oraya savrulduk. Gün geldi Almanca öğrendik. Gün geldi kendi dilimizi öğrettik. Biz neyiz, kimiz, vatanımız nerede? Almanya mı, Türkiye mi? Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Kimi zaman hor görüldük, kimi zaman gülünç duruma düştük. Kimi zaman itildik, kakıldık. Çünkü biz gurbetçi çocuklarız.
0: Ya Figen.
1: Aslında biraz üzücü bir şiir oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki üzücü değil. Gerçekten kalemine sağlık. Gayet güzel yazmışsın. Gerçek insan duygularıyla yazdığın için teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyorum seni.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. İyi
1: herkese
0: ki varsın
1: Figen'cim. Selamlar, öpüyorum.
0: Biz de öpüyoruz seni. İyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler.

vallahi Figen, ne güzel duygularla bizi mest ettin be güzelim ya. İyi geceler diliyoruz sevgili Figen'e. İyi ki var, iyi ki güzel kaleminden birkaç kelimeyi paylaştın bizimle. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Evin Ajans bünyesine yeni katılan çok kıymetli oyuncularımızdan bir tanesi de bizim modellerden sevgili Beyza Hanım da dinliyor. Beyza Taş'tan bizi dinliyor mu acaba? Beyza, geceye bir selfie bırakır mısın? Şu an yayını dinliyormuş. Beyza'nın enerjisi acaba? Burcu ne? Beyza Taş'tan. Evin Ajan Salim abi, bir hemen sevgili Beyza Taş'tan'ın bir sunumunu bize de atsana, biz de bakalım. Bak, Nuray ablamın şarkısı Gidenlerden. Gör, ya. Acaba Nuray abladan kimler gitti? Selam gönder bana. Yalnız. İbocum sence ben güzel miyim demiş Hilal. Bakayım hemen. Tek gösterim. Ya of. Oo. Güzel. Ezgi, ama Ezgi'den güzel değilsin. Bak, bizim Ezgi'den güzel değil değil mi Nuray abla? Bu bizim Ezgi'miz. Bak. Oy kurbane, kurbane. Çok tatlı değil mi? Benim kuzenim diye söylemiyorum. İnşallah bahtı da güzel olur. Güzel birisiyle evlenir de bizim de kafamız rahat eder vallahi. Sonra uğraştırmasın beni. Çok tatlı değil mi ya? Abisinin gülü vallahi, ağzını burnunu. Benim ponçiyim ya. Ezgi Gökçe. Abisinin gülü, İbo abisinin. Onu çok seviyorum. O yüzden onun yeri bende ayrı. Hep böyle bende bir bonusu var onun. Onun hep mutlu olmasını isterim. Ecem'in, Ayşegül'ün, Nida'nın, Sena'nın. Onların hep mutlu olmasını, evlenecekleri kişinin onun için hayatta böyle her konuda destek olmasını, değer vermesini çok isterim. Onlara sahip çıkmasını çok isterim. Çünkü biz öyle insanlarız. Yani insanlara her zaman mutlu bakarız. O yüzden benim için bu kadro çok önemli. Onlara bir şey olsun istemem yani. Selam.

ricada bulunabilir miyim demiş. Bir zamanlar çok kıymet verdiğim ve gerçekten bir insan vardı. Evet. Kendisi de şu anda Avustralya'da yaşıyor. Ne kadar güzel. Sevgili Avustralya'da yaşayan Serap'ın değer verdiği birisine de bir şarkı yollayalım. Hayatın başka yerindeyim belki. Bu sözler gerçekten ona ulaşsın. Hadi o zaman bu güzel şarkı armağan etmiş olalım. Belki de çoktan unutmuştur. Ya Serap, unutan insanları niye hatırlatıyorsun ya? Ya ben de bunu anlamıyorum ha. Ya insanların unutması, unutulması, bırak sen kendi şu ana bak. Sen de çok harikasın Figencim demiş Serap. Aynen şu ana dön. Geç, yemin ediyorum ben var ya dün restoranda ne yedim onu unuttum. Abi şu ana bakacaksın şu an. Bak bugün mesela çok güzel bir steakhouse yedik. Mangal yaptık. Şu an elma suyum içiyorum. Arkadaşlarımla beraber vakit geçiyor. Bu şu ana bakacaksın. Nine yok Avustralya'da bilmem ne olmuş. Beni unutmuş mudur acaba? Ya bırak. Diye lan bırak. Ya güzel bir enerji yakala. Tatlım şu ana bakacağım. Dün dünde kalmış. Okey? Şu ana bakacaksın. Dün yok. Bugün var. Yarının gelmesini bile heyecanla bekliyoruz. Belki yarın gelmeyebilir. Ama dün yok. Okey? Evin Cast burada mı? Evin Ajans. Beyza dinliyor mu? Salim abi bir yazsana bana ya. Oo, Salim abi var ya bu Kıbrıs'a gitti. Parayı buldu beni unuttu ya. Hastam bana baktı baktı ve dedi ki söz verdim ben. İki okeyim var demiş. Asla sevmem diye. Ama ben sana bitiyorum. Ya var ya. Acaba Sefa hocam şu an koç kadınının bütün özelliğini taşıyor mu? Sefa hocam şu anda gecenin rengi mi? Sefa hocam geceye bir renk bırakır mısın? Bakayım koçun hangi rengini taşıyorsun? Evet. Bu çılgın, bu tatlı hocamızın rengi ne olsun? Ya İbo ya, çok duygusal. Ağladın mı kız Ezgi? Ezgi ağlamış bir can bak. Ağlattın beni diyor. Kızım ben sizi çok seviyorum. Sizin her zaman yanınızdayım. Emine Erdatlı geldi. İyi geceler İbrahim. İyi yayınlar diliyorum Emine ablam. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl güzel ablam? Vallahi Emine ablayı ben çok seviyorum. İyi ki Murat abinin eşi. İyi ki bizim kıymetli yengemiz. Dünyalar tatlısı. Seni seviyoruz biliyorsun değil mi abla? Acaba Ecem de gözyaşlarını tutamadı mı? Kızlar dümenden yalan yere ağlıyorum demeyeyim ben. Gerçek söyledim. Siz bizi goy goy aldınız ya. Ben sizi seviyorum. Her zaman da benim için kıymetli olacaksınız. Ben mutlu olamadım. Bari siz olun. Yemin ediyorum var ya. Çok haklısın. Aynen Serapcığım. Aa, bir daha böyle yok. Şurada bilmem ne unutmuşudur. Şu ana bakacaksın güzelim okey. Şu an ne yiyorsun ne içiyorsun. Bak ben şu an elma suyu içiyorum. Dur senin için. Bugün elma suyumu kim için içeyim arkadaşlar? Bugün elma suyunu kim için içelim? Hadi bakalım şu anda. Kim? Hadi bakalım. Şimdi sevgili Bircan ve Nuray abla diyor ki benim için iç diyor. Elma suyunu kimin için içeyim? Hadi bakalım. Elma suyunu kim için içiyorum? Bircan dedi ki benim için iç. Nuray abla dedi benim için iç. Gelsin mesajlar kim için içeyim? Bir nedeni var elbet. Ateş yaktığı yerde dert. Sen bunları duymadın farz. Aynen diyor Çiğdem. Dün yok diyor. Bugün var İbo. Benim aşka dünde kalırsak yandık demiş. Ateş emojisi atmış. Ya Çiğdem çok tatlı ya. Benim kankam ya. Figen de öyle. İkisine bayılıyorum. Zaten Fatma zaten oğlak kadın. O da dinliyor. Diyor ki İbo seni dinliyorum Neslihan'la. Kız Fatma sana korkudan bir şey de diyemiyoruz. Ha, İbo. Ay ay ay Ezgi'cim benim güzelim benim.
yalan söylemiyorum kız, gözüm doldu diye. Ya Ezgi, her şey daha güzel olacak. İnşallah şu negatif süreci bir atlatalım hep beraber. Üzerimize bir kara bulutlar var. O kara bulutları bir atalım, sen ondan sonra keyfimize bak. Hayır ya, biz de gerçek, her şey gerçek demiş. Ecem bir tanesin vallahi, seni de çok öpüyorum güzelim. Çok içten oldu, o yüzden ben içten doğal konuşmaları severim Ecem. İnsan psikolojisinde vardır öyle. Hep böyle goy goy goy goy ama arada da duygu birikimi önemli. İbocuğum ben Türkan, nasılsın? Bu arada beni hatırlaman biraz imkansız. 2002 yılında, 2002 mi? 24 yıl önce.

0: hangi burç için?
1: Sokağıma gel.
0: Pencereni aç.
1: Penceremi aç. Yatağıma gel.
0: Olmaz. Olmaz.
1: Hadi hazırım yeter ki.
0: Ben de sizleri seviyorum demiş Emine ablam. Bir tanesin ya.

0: benim için iç diyor. Halaycılar için iç diyor Serap. Halaycılara ve senin için. Gelsin bakalım. Hazır mıyız? Hadi. Nerede elma sularınız? Nerede o zil? Ya şu ne yapıyor Bircan Hanım? Vallahi seni dışarı alabilir miyiz? Allah'ım ya. Hayattan koptu ya. Benim Nuray ablam. Abi bu aslanlarla anlaşamıyorum işte. Aslanlarla anlaşamıyorum ben. Nine İbo, İbo. Hiçbir zaman da anlaşamayacağım yani. Ne istiyorsun?
1: Öyle derin, öyle çok severim ki korkarsın.
0: Evet. Ne canım? Ha, doğru ya. Arkadaşlar Almanya'da elma suyu içince ya da üzüm suyu içince işte kola, Fanta falan bardakları birbirine vurduğunuz zaman şey oluyormuş, gözlerin içine bakmanız lazımmış. Bakmadığınız zaman ne oluyormuş? Hemen cevaplarınızı gönderin. Bir Alman atasözü der ki bir arkadaşınızla ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisiyle bir elma suyu içtiniz ya da üzüm suyu içtiniz ya da kola, Fanta, Sprite neyse artık içtiğiniz zaman bardakları birbirine vurduğunuz zaman göz göze gelmezseniz ne olur? Hadi bakalım, Almanya'da yaşayanlar bilir. Sizi ne etkiler? En çok neyinizi etkiler?

Avrupa'da en çok dinlenen saatler arasındaymışız. Ratinglerde şu anda onu da hissedebiliyorum. Gerçek raporlar yarın gelecek bana. Ah so. Acaba ben burada mı yaşamalıyım? Acaba ben Stuttgart'ta mı yaşasam, Viyana'da mı? Stuttgart değil mi? Tolga ile yaşarız yukarıda. Odası var mı onun? Üç odası mı var? Ne yapacak o kadar odayı? Bir tane de bana versin. Ben Çiko'ya da bakarım. He, gündüzleri gezdiririm onu. Acaba Stuttgart'ta mı yaşamalıyım arkadaşlar? Buradan da alma. Arkadaşlar sizce ne diyorsunuz? Bak bir sürü mesaj geldi. Evet, bir Alman atasözünü tamamlar mısınız? Bir Alman atasözü varmış. Ben bugün burada öğrendim dedim. Ah so. Ah so. Ya şok oldum yemin ediyorum. Arkadaşlarım bana dedi ki, İbo'cum dedi, elma suyunu ve üzüm suyunu dedi birbirine bardağa vurduğunuz zaman gözlerimin içine bakman, niye bakacağım dedim senin gözün içine. Eğer dedi bakmazsan dedi nokta nokta nokta hayatın 7 yıl boyunca etkilenir dedi. Acaba bu atasözü noktaların tamamlar mısınız? Yok yok, tamamlamayın. Bilen varsa öpücük atsın, gülücük atsın. Yalnız bu şarkıyı bana armağan etmezseniz telefonunuzun ekran koruyucusu kırılsın, olur mu? Hadi bu şarkıyı bana yollayın.

0: Şimdi biraz veda etmeyeceğiz ama senden birkaç söz alalım. Anka Premium Event sevgili çok kıymetli benim arkadaşım Bircan. İyi ki davet ettiniz beni, sağ olun. Yaklaş mikrofonu.
1: İyi ki geldin Ebocuğum. Sen de sağ ol.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Senin yerin çok ayrı. Nuray ablanın yeri çok ayrı. Biz sizinle çok güçlü bir aileyiz. Anka Premium Event tabii eventlerine devam edecek Avrupa'da. Hatta çok güçlü bir eventte gelecek. Mersin'de onu gördük. Ama Stuttgart'ta da, Nevşehir, Kapadokya'da da ve Şanlıurfa'da Göbekli Tepe turlarıyla önümüzdeki günlerde. Ama Stuttgart'ta olsun ya. Gel gel yaklaş.
1: Planlarımız var tabii ki İbocuğum ama
0: biraz
1: tabii ki
0: yüksek
1: her
0: sesle
1: şey
0: konuşur musun?
1: kısmet diyelim.
0: Aynen.
1: Planlarımız var.
0: Planlarımız var ama kısmet. O da güzel bir şey. Allah izin verirse diyelim inşallah. Bir aksilik
1: İnşallah.
0: olmazsa. Nuray ablayı da çok kısa alalım hemen. Gel gel.
1: Nuraycığım.
0: Southside Piercing Nuray ablamı da çok kısa davetin için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben salı günü gidiyorum artık. Bu arada Anka Premium Event sevgili kıymetli arkadaşım Bircan her konuda yardımcı oldu, destekledi. Nuray ablam da yine aynı. Gelsene şöyle yaklaş mikrofona. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bir şey değil biz.
0: Yaklaş yaklaş şöyle.
2: Bir şey değil biz teşekkür ediyoruz. İbo iyi ki
0: Beni davet ettiğiniz
2: geldin.
0: için mutlu oldunuz mu?
2: Tabii ki çok mutlu
0: Valla
2: oldum.
0: o kadar masraf yaptınız, helal hoş oldu mu?
2: Helal hoş
0: Helal hoş
2: olsun.
0: olsun. Helal mi?
2: Helal.
0: Helal mi?
2: Helal.
0: Helal edin de uçakla bir şey olmasın boğazıma moğazıma giderken. Allah koru ya Rabbim. Kesenize bereket. Uçak biletimi aldınız. Otel rezervasyonum. Yeme içme. Elma suyu, üzüm suyu, fındık, fıstık, badem, ceviz, keçi boynuzu pekmezi. Ulan bir sürü şey yedirdiniz. Beni bu İstanbul'a yolluyorsunuz. Beni bu ne yapacağım ben şimdi?
2: Boş ver uçağa
0: Mesir
2: gitme.
0: macunu mudur nedir? Her şeyi yedirdiniz vallahi. Kızlar vallahi çok tatlıydınız. Göbecikler attım dün. Tayfun'la beraber eğlendik. Vallahi çok tatlı. Ben bir daha geleyim mi?
2: Lütfen
0: Vallahi.
2: bekliyoruz.
0: Biliyorsun benim vize sorunum yok. Aso. Beni davet ederken ona göre edin çünkü gelirim.
2: Lütfen gel.
0: Vallahi he, tamam.
2: Vallahi gel.
0: Ben çünkü bu arada bu gece gerçekten Nuray ablanın da misafiri olacağım. Burada ben dünyanın her yerinde bir yatacak yerim var biliyorsun değil mi? Afrika ülkesinde bile, Zanzibar'da bile adam Mehmet abi beni evinde ağırladı. İtalya'ya gidiyorum Rimini'de. Sevgili Faruk'un oteli var beni evinde ağırladı. İspanya'ya gidiyorum benim çok yakın arkadaşım Orhan Orçe diyorum. Kardeşim gibi seviyorum. Beni evinde ağırladı. Otelim olmasına rağmen beni evinde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada bu gece senin misafirinim. Ondan sonra buradan da gece gidiyormuşuz acaba Heidelberg'e hocam. Hocam bu fotoğraftan sonra. Hocam kalbime bir şeyler oldu kız baksana.
2: Ben akupunkturla hallederim. Sen merak
0: Valla.
2: etme. Heidelberg'e gitmek hiç gerek yok.
0: Valla hocam gelsin. Hocam gelir mi ya? Bak bir şey nöbet olmasa vallahi gelirdi. Bak hocam beni çok sevdi. Sefa hocam beni sevdin mi? Sevdiysen bana bir kalp atsana ne olur. Hocam şu anda eğer nöbeti olmasaydı gerçekten gelirdi biliyor musun? Bak bunu enerji yolladım hocama koç kadını çünkü. Hocam gelir miydin? Hocamın rengi o kırmızıymış bu ne be? Hocam saçlar, burun yapısı, dudak, çene, kolyene bayıldım. Kırmızı kombinine bayıldım. Acaba hocam gelir miydi? Gelmez miydi? Uzak mı Heidelberg? Yine gelmezdi. Acaba hocamın gelmesini istemiyor musunuz? Hocam ya. Hocam beni mahcup etmeyin ya. Gelir miydi? Bak ne yazmış. Vallahi hocam var ya nöbeti olmasa. Bak nöbette diyorum sana. Sen anlamıyor musun bebeğim? Hocam nöbette olmasa vallahi gelirdi. Hocam araban yok mu? Sefa hocam arabanız var mı yok mu? Bana yazsanıza ne olur. Serap da gelirdi bu arada. Siz beni bu arada herhalde turşu markası sandınız. Hareketlere bak şunların ya. Ya ben diyorum ki hislerimi söylüyorum. Serap da gelirdi. Serap hocam da gelirdi. Serap da gelirdi. Sefa da gelirdi yani. Zerrin'i bilmiyorum. Zerrin çünkü selfie atmadı. Selfie atsaydı bakardık ona da. Çiğdem gelir miydi? Çiğdem de gelirdi.
2: Gelirdi.
0: Çiğdem de gelirdi. Bence hepsi uyurdu gelmezdi. Vallahi.
2: Bence gelirdi.
0: Gelip beni görür giderlerdi.
2: Evet.
0: O kadar yolu. Bence ben misafir ederdim onları. Bak şurada yerim var. Gerekirse ben burada oturdum, onları yatırdım orada. Nasıl?
2: Olabilir.
0: Ya Nuray abla ya. He? He olur. Valla. Ben Tolga'yı çıkardım, onu siz burada kalırdınız. Güzel olurdu, tamam. Tolga'yla da hiç uyumak. Kulağa hiç hoş gelmiyor. Tolga'yla aynı odada. Nine Tolgay.
2: Özel
0: odası. Ha tamam. Orada uyusun o zaman. Ben koltukta yatacağım. Nasıl benim prenseslerim? Nerede? Bana burada bir tane özel oda yapsanıza ya. Valla. Geldiğimde ben burada kalayım ya. Otel odalarında bırakmayın beni ya. Param cebimde kalsın. Ne olacak? Gerçi Bircan'cım sağ olsun. Sponsorum oldu benim. Güzeller güzeli arkadaşım. İyi ki varsınız ya. İyi ki sizi tanıdım. Valla çok teşekkür ediyorum. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Abi veda etmek istemiyorum ya. Biraz uzatalım mı? Bir yarım saat uzatalım mı arkadaşlar? Uzat diyenler... Ne bileyim, uzat diyebilirsiniz. Uzatma diyenler de iyi geceler diyebilir bana. Hadi son mesajları alalım ve birazdan veda için burada olacağız. Son 30 dakikamız.

Instagram'da İbrahim Elden TV takibi alırsanız sevinirim. Hemen takip alanları bir okuyalım. Instagram sayfam İbrahim Elden TV. Bakalım hemen. Evet, takipleri bir bakalım. Instagram İbrahim Elden TV. Buse KRC takip almış. Yasin takip almış. Ufuk 24 takip almış. Saliha, Gamze, Yiğit, Ender, Seçkin. Çok teşekkürler. Sude Nur. Çok sağ ol. Hazal. Sevgili Yağmur. Yağmur 01. Çok teşekkürler. Özlem. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir güncelleyelim yine. Instagram İbrahim Elden TV. Hemen güncelleyelim. İbrahim Elden TV. Takip alanları da okumaya devam edeceğim. Bir şarkı dinletmek istiyorum ama... Zerrin Özer Son Mektup. Bu şarkı gecenin rengi olabilir. Kırmızı olsun mu gecenin rengi? 5 euro fazla olsun, kırmızı olsun be. Allah Allah. 5 euro fazla olsun, kırmızı olsun be. İbocuğum, seni dinliyorum diyenlerden bir hemen Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alırsanız hemen teşekkür ediyorum. Bakalım kimler takip alacak. Instagram sayfamı hemen şöyle açtım. Telefonumu elime aldım. Instagram'a girelim. İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasını şöyle bir takip alırsanız hemen ben de mutlu olurum. Ağlıyorum her kelime. Şafak geldi, teşekkürler. Dinçer geldi, takip almış. Damla Öz Çoban mı bu? Öz ÇBN demiş. Çoban herhalde. Yazdığım son mektup. İbrahim Elden TV Instagram takiplerinizi gönderin. Okuyup, şu ana kadar 44 arkadaşımız takip almış. 45 oldu. Instagram İbrahim Elden TV. Bir göz atın bakalım. Bir hikayelerime bakın. Bu çocuk 2 gündür, 3 gündür Stuttgart'ta nereleri geziyor, ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor? Tarihimi anlatıyor. Nerelere gitti bu? Instagram'dan bir hikayeme bakın. İbrahim Elden TV.

Vay be. Arkadaşlar şimdi gece saat çift 0:10 oldu Avrupa'da. Türkiye'de de 1 olduğu için yayınımızın ikinci özel bölümü muzurluk içeriyor. Bu bölümde biliyorsunuz Avrupa saatiyle gece 12'den sonra. Nereye attın canım, bende yok. Oraya niye atıyorsun? Benim radyoma atman lazım. Benim WhatsApp'ıma at. Oradan silemen. Evet, iki taraftan silemen. Canım benim WhatsApp'ımı atar mısın bireysel? Benim kaderim. Hediye Bilic, iyi geceler, ona da sevgilerimizi iletelim. Uzun zamandır gerçekten böyle lezzetli bir yayın dinlemedim. İbo yayını uzat ya, uzat istiyorum demiş Ezgi, süpersin. Değiştirir ki elinle kabrimi kazın. Ezgi, sana güzel bir hediye alacağım ya, söz. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Bircan'cığım, onu karşılıklı siler misin şu anda? Gerçi dur tamam, silme, ben okuyayım ondan sonra sil, dur. Arkadaşlar, burçların aşktaki öpme süresi diyelim. Koç burcu, koçlar 2 saat. Evet, bu bir araştırma yapılmış 2000 kişide. Boğa burcu 5 saat, yuh. Bu ne be? Ya niye siliyorsun o, tam okuyorum. Abi işte bu aslanların böyle bir sorunu var ya. Bana bir daha atar mısın radyoya, at sonra silersin. Okumuyorum arkadaşlar, boşver süreyi müreyi. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı, yok istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Şengül, Viyana hazır mısın? Artı 43-660-130-19-79. Şeyda, ben İbocum, Erbaş ailesine, Asım abi ve dayıma çok selam demiş. Oo, benim şarkı be.

Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sefa Hocam, İbocuğum, telim var sende demiş. Hocam ben buradaki numaraları almıyorum. Kişisel verileri koruma kanunu devrede. Siz bana Serap'tan ya da Figen'den numaranızı atın. Oradan da kaydedelim, olur mu hocam? Kendi. Çok da sevinirim. Serap'cığım, Sefa Hocam'ın numarasını bana WhatsApp'tan atsana güzelim. Bir garip duygu. Radyodan çünkü numara almıyorum ben. Hani ıssız bir yoldan geçerken. Direkt kabul edilince keyfi çok yerinde olur Koç burcunun demiş. Ha, keyfi neyi kabul edersin? Bir şey. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. Hediye falan alınca biz gerçekten mutlu oluyoruz. Oğlak burcu demiş. Teşekkürler. Ve bakarken hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolu. Asım abi diyor ki İbo iyi geceler, ben de yeni dinlemeye başladım. Radyo çok keyifli demiş. Teşekkürler. Evet ya, işte bunu seviyorum demiş. Neyi seviyorsun? Hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle. Evet, uzatalım demiş yayını. Teşekkürler. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı sevgili dostlar.

Artık son mesajlar. Serap diyor ki çok keyifli bir yayın oldu demiş. Serap aslında en keyifli veda. Şimdi az önce mesaj gönderdim. Dilara diyor ki İbo'cum yarım bıraktınız demiş. Valla aynen, neyse dur okuyayım ya. Sonra bir daha, şimdi yarım bırakmayı sevmem ben bazı şeylerde. Şimdi hep burçların bir heyecanlı noktaları var ya. Serap, burcunun bir özelliğini taşıyor musun? Onu dinlemek ister misin yoksa uyuyacak mısın? Dinlemek istiyorsan dinleyeceğim de. Sefa hocam sen de buradaysan dinliyorum de. Çünkü ona göre okuyacağım ya da okumayacağım. Kuzen ya, gerçekten elma suyunu süper içiyorsun ya. Ya Ezgi süper.

sabaha kadar kalacağız ya. Ya da diyor Ali Süzen başlayana kadar sen yayında kal demiş. Yok be canım. Şimdi veda ediyorum. Sabah çünkü yayınım var. Son mesajları alalım. Burada olanlar, dinleyenler hemen dinlesin. Çünkü çok güzel bir araştırma var. Bir anket var. Ben de buradayım diyor. Aynen. Sefa Can burada. Figen burada. Çiğdem burada. Melek burada. Ender, Yiğit abi buradayız. Dinliyoruz. Damla, Dilara, Hasan, Hüseyin Irmakoğlu. Teşekkürler. Şengül Viyana'dan. Sparta'dan sevgili İdris abiye de iyi geceler. Oo ne güzel. Bunları ben yeni gördüm ya. Sparta, İdris abi iyi geceler. Şimdi aşk olaylarında genellikle biliyorsunuz ki aşk öpücüğü diye bir durum varmış. Dünyada aşk öpücüğünün burçlara göre zamanlamasını planlamışlar. Yani hangi burç aşk öpücüğünde zamanı ve mesafeyi bir anket yapmışlar. Ezgi, Ecem dinliyor mu? Bizim Ayşegül, bizim kızlar da dinliyorsa onlara da iyi geceler dilerim. Herkes bir bakalım ne diyor. Ben de buradayım diyor sevgili. Biz de dinliyoruz Nuray abla, sevgili Bircan. Şimdi herkes burçlarıyla alakalı bir aşk öpücüğü zamanlaması ve süresi varmış. Bu burçlara göre de zamanlama ve süre olmuş. Enteresan ama ya. Bir bakalım bu aşk burcunda, aşk öpücüğü dünyada kim yapmış bu anketi de ben bilmiyorum bu arada. Anketi yapan şirket şöyle bir araştırma yapmış. Aşk öpücüğü zamanlaması diye. Koç burcu 2 saat. Aşk öpücüğü bu ne be 2 saat. Boğa burcu 5 saat. Yuu. İkizler 3 dakika. 3 dakika mı? Allah sizi kahretmesin. Yengeç burcu 1 saniye. Aşk öpücüğünde yengeç burcu 1 saniyemiş. Aslan 4 saniye. Yuu. Başak burcu 45 dakika. Bu ne be? Terazi burcu. Ne diyor? Yorulana kadar mı? Ya teraziler ya. Akrep burcu 10 saniye. Yay burcu 7 saat. Vay vay vay. Aşk öpücüğü. Yaylara bak. Oğlak burcu 3 saat 30 dakika. Oğlak burcu. Kovalar 2,5 saat biz. 2 saat 45 dakika. Bu ne ya? 2 saat 45 dakika. İstanbul'dan Almanya geliyormuş kadar yani. Kova burcu. Balık burcu. Balık burcu için bir şey yazmamışlar. Şaka mı ya? Aa, balık burcu öğrenme aşamasındaymış. Öğrenememiş bu aşk öpücüğüyle ilgili. Bir anket yapılmış burada. Balık burcu en son seçeneklerde bu varmış. Vay be. Koç burcu neymiş? Bizim hocamız Koç burcuydu. Dur bakayım. Şimdi burada olan dinleyicilerimiz arasında olanlara bakalım isimleriyle. Koç burcu bizim 2 saat aşk öpücüğü. Ne güzel ya. Koç burcu bizim Sefa Hocam, doğru mu, katılıyor musunuz? Nida dinliyorsa o boğa kadını 5 saat Nida, Allah seni kahretmesin. Başka kim var? Yengeç var bizim, Ecem 1 saniye. Ecem doğru mu, yaz bana hemen. Aslan burcu, bak burada Bircan ve Nuray abla var, 4 saat. Allah sizi kahretsin. Tüm aslanlar. Başak burcu 45 dakika. Aşk öpücüğüyle böyle bir anket yapılmış. Terazi bu konuda en iyi çıkmış. Bir de yay çıkmış. Serpil Sazburg'dan, bak akrep sadece 10 saniye diyor. Aşk öpücüğü. Yay burcu 7 saat. Oğlak burcu 3 saat 30 dakika. Kova burcu da 2 saat 45 dakikayla. Ve balık burcu listemizde yer almıyormuş anketlerde. Katılan var mı bilmiyorum. Katılan varsa yazsın. Sonra veda edelim. Teraziye bak hele diyor Ezgi. Kızım tartamıyoruz bile sizi ya.

Nida, ne diyorsun bu duruma Nida? Allah seni kahretmesin. 5 saat. Psikolog Ecem. Yalan ya diyor, yalan haber bu diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bak, sen de yengeç burcusun. Yalan haber diyor. Çok teşekkür ediyorum. Programa renk kattınız, dinlediğiniz için. 6 dakikam var, tam buçukta veda edeceğim. Hadi geceye son bir şarkı bırakın, bir de söz bırakın. Artık veda edelim. Programa renk atan, rengi kırmızı olan, bu gecenin rengi kırmızı olsun mu dedik? Olsun diyenler. Reds. Hadi bakalım. 3 evetle uğurluyoruz. Nuray abla. Ne diyorsun bu duruma Nuray abla? Ne diyorsun ya? 5 euro fazla olsun, kırmızı olsun mu? Hadi o zaman. O zaman gecenin rengi Sefa Cam olsun mu? Gecenin en güzel ismi Sefa Cam. Gecenin dinleyicisi oldu bu gece. Harika kombini, muhteşem renk seçimi, çok güzel tutku enerjisiyle Sefa Cam gecenin en tatlı, en çekici, en samimi dinleyicileri arasında oldu ve kendisini kutluyoruz. Emine ablam diyor, iyi geceler Nuray'ım, ablam iyi geceler İbom, herkese selam. O da seni çok seviyormuş Nuray abla. Ben onu kendime yerim, kendi kendimi akıyorsa yaşlar. Bu arada yazıyı sildin mi ya, ben yazıyı anlamadım. Sefa Hocam bir daha yazın, az önce katılıyor musunuz Koç burcunu zamanlamasına?

Herkese bir kez daha iyi geceler diliyoruz. Sefacığım hadi yazın. Koç burcu için zamanlama sizin için ne durumdur? Aa bir şey söyleyeceğim. Beyza diyor ki bir saniye ben katılmıyorum. 45 dakika aşk. Nine İbo. İbo diyor. Kova burcuyum. Ben de katılmıyorum demiş. 2 saat 45 dakikayı az bulmuş. Benim aşk öpücüğünde. Allah Allah romantik anlarda. Biliyorum İbo seni merak ediyoruz demiş. Vallahi İbo Arbayt İbo. Şinel İbo. Lauf İbo. Lauf İbo. Aso. O derece. Evet. Sefacığım tabii Instagram'dan da sizinle takipleşeceğiz. Ve bir de hocam demiş ki WhatsApp'tan yaz İbocuğum. Yazayım hocam. Seviliyorsunuz.

Gecenin en güzel mesajlarını gönderen siz kıymetli dinleyicilerime, bakın bugün psikolog aramızda, kalp doktor aramızda, iş kadınları aramızda, sevgili Bircan Hanım aramızda, Nuray Hanım aramızda, Emine ablam aramızda, sevgili kıymetli güzel dostlarımız aramızda. Yarın, yani bu sabah diyelim, artık gece oldu. Türkiye saatiyle 10, Avrupa saatiyle tam 9'da yayındayım. İbocuğum istersen nöbeti bırakıp yanına gelebilirim demiş. Oo. Hocam yapmayın bunu, kalbim var. Acaba Sefa Hanım, Sefa Hocam şu anda beni heyecanlandırıyor mu? Yapma bunu. İbocuğum istersen diyor nöbeti bırakıp yanına gelebilirim demiş. Acaba şu anda benim enerjim çok mu yükseldi? Elma suyundan sonra çok mu keyfim yerinde? Bak bu şarkı da güzel. İyi geceler herkese. Son mesajımızı sadece size armağan etmek istiyorum. Bakın ben çok sevdiğim bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Hadise. Ara beni dediğiniz anlar olur ya. Acaba bu şarkıyı kime yollayalım? Ara beni dediğiniz kişi kim olacak bu saatte? Uyuyor mu? Yok canım.

Sefa Hocam, ne diyorsunuz bu Koç burcunun saatle arasına 2 saat? Ezgi diyor ki, vay be, terazi neler yapıyormuş. Terazinin zaman kavramı bile yok. İç içi bu şişelerin dibine battım kaldım battım. İkizler diyor, gelmek istiyorlar. Düşünerek yine kara kara seni. Ha, kızlar gelmek, ikizler nereden çıktı? Kızlar gelmek istiyorlar, ne diyorsun İbocum demiş Figen. Acaba ben bu gece çok mu şanslıyım? Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Teşekkürler sevgili Serap, sevgili Sefa. Acaba sabah yayınıma mı gelseniz? Sıkıldım kaldım orada yarınıma, sen böyle ortak ol. Ben Ezgi'ye gönderiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim bu Nida var ya. Ara Beni şarkısını çok seviyor Ayşegül'üm. Ona da yollayayım kuzenime. Ya benim prenseslerim valla. Bircan, seviyor musun bizim kızları? Çok tatlılar ya. Ama Ecem katılmıyor. Bir saniye ne diyor ya? Bir saniye aşk öpücüğü mü olur diyor. Ecem diyor ki, bir saniye nedir ya? Psikolojide bile yeri yok diyor. Ecem, sana ne kadar lazım annem? Kurban olduğum. Acaba Ecem bir saniyeyi beğenmedi mi? Nereye gelelim İbo diyor. Oo. Hocam, sabah radyo yayınım var ya. Ne? Konu gelsin mi hocam? Gelsin, gelsin. Hocam, size canım feda ya. Hocam bakın, bir şey söyleyeyim mi? Hocam gelir ama beni görmeye geliyor. Size ne oluyor ya? Anka Premium nereye davet ediyor? Anka Premium davet ediyor. Sana gelmiyor ki hayatım. Bana, benim davetlim. Aynen, sen aşksın. Senin için davet ediyoruz İbo diyor. Abi Stuttgart çok iyi ya. Ya işte ben sizin şu huyunuzu seviyorum. Siz içten, doğal, çok samimi ve misafirlerinize değer veriyorsunuz.

Ya Sefa hocam, geceye bir selfie bırakır mısınız? Ama sadece benim için ya. Kıskansın buradaki arkadaşlarım. Benim güzeller güzeli hocam var vallahi. Bize şans ver. Sefa hocam, bana geceye 5 euro fazla olsun, kırmızı olsun, güzel bir selfie yollar mısınız ya? Evin Ajans. Beyza dinliyor mu sevgili dostum? Ol gel, bize şans ver. Beyza arkadaşımız dinliyor mu, oyuncu arkadaşımız? Salim abi, sen de kurban olayım, 6 saat sonra yazıyorsun. Beyza'nın burcu terazi diyor. Oo. Beyza, terazi burcunun zaman sıkıntısı yokmuş. Aşk öpücüğünde zaman problemi olmayan burç. Terazi seçildi. İkinci yaylar geliyor. Allah'ım 7 saatle. Ben de seni görünce yavaşlat. Yükseleni yay. Baksana, Beyza'nın burcu terazi, yükseleni yay. Vay limine. Vay vay. Uza uza kaçsam bile yine beni se. Taşkın vurdu direkt, hiç olmadı belki. Şarkı çok güzel. Gel dedi, geldi. Adını içimde loop'u aldım yine. Ben de seni gecenin ortasında dinledim ben. Bu gece bitmesin. Salim abi, Beyza'dan da bir selfie alalım mı? Terazi, yükselen yay.

Ya yayında veda edemiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi kitle o kadar güzel ki veda edemiyorum ya. Şimdi sevgili Sefa Cam, selfie gelmeyene kadar veda etmiyoruz. Hadi bakalım son şarkımız. Hadi bu şarkı bitene kadar selfie geldi geldi, gelmedi artık veda edelim. Beyza'dan da alalım. Salim abi Beyza'dan da, terazi yükselen yay. Abi bir insanın burcu terazi olup yükseleni yay olursa kimse tutamaz onu. Vay vay vay vay. Yani sıfırdan yüze 3 saniyede çıkar o. İbocum gitme, nereye gidiyorsun Gülay? Valla Gülay, Yunanistan'dan gitmem lazım güzelim. Yunanistan'a geldiğim zaman Ender abinin selamı var. Ben bu arada Ender'in ve Hazal'ın kızıyım demiş. Aa sen onların... Allah seni kahretsin. Gelirim gelirim. Annen ve babam benim için çok kıymetli. Arada görsem yüzünü, sadece konuşsam havadan ya da sudan. Selam, ben Özge. Nasılsın İbrahim'cim? İyi yayınlar diliyorum. Bana da bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki. İster arkadaşın. Selam, ben Neriman Çaylak. Sıradaki parçayı Ufuğuma yollar mısın? Sadece konuşsam havadan ya da... Aşk tesadüfleri sever be İbocuğum. Ben bugün seni dinlemenin mutluluğunu yaşadım diyor. Ne kadar güzel. Çok güzel bir söz söylediniz. Çok güzel bir söz söylediniz. Denenmişi denemeyeceksin. Yeni insanlar hayatına al dediniz ya demiş. Evet dedim. Son finalde ne var?

Şimdi Evin Ajans'ın çok değerli sahibi Salim abi, çok başarılı oyuncular dizilere, kliplere, sinema filmlerine oyuncu yolluyor. Benim de çok değerli bir dostum. İyi bir kast ajans, Evin Ajans. Beni de, benim için bir hayat hikayem olacak radyodaki yaşanmışlıklarım. Radyoda 25. yılıma özel bir kısa film çekeceğiz. 45 dakika sürecek. Gerçi Aşk Öpücüğümüz 2 saat 45 dakika ama sinema filmimiz sadece 45 dakika olacak. Bu sinema filminde benim aşık olduğum, o zamanki hayatımda değer verdiğim insanlarla böyle kısa kısa bölümler olacak. Radyo hayatım, aşk hayatım, iş hayatım, sponsorlu hayatım, kankalar, dostlar, çocukluğum, hepsinin anlatıldığı güzel bir sinema filmi çekilecek. Evin Ajans'ın oyuncu desteğiyle gerçekleşecek. Bakalım İbrahim Elden'in ilk aşkını ve son aşkını kim oynayacak? Ben en çok onu merak ediyorum. İlk aşkımı acaba kim oynayacak? Son aşkımı acaba bu sinema filminde kim oynayacak? Bazı özel sahneler var. Onun için de ne yapacağız bilmiyorum. Onlar da hayatın cilveleri. Bakalım. bu şarkıyla veda ediyoruz. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum. Programa renk kattınız. Bu şarkı bitene kadar da mesaj gelirse okuruz. Gelmezse direkt veda ederiz. Elimde, elimde. Gördün mü sen kendini hiç gözlerimde? Nurcem anne uyumadıysa ona selam yollayalım. Ezgi ile Ecem'in annesi, benim de çok kıymetli annem, teyzemiz. Ellerinden öpüyorum güzelime. Dünyanın bir... Tekin Baba, iyi geceler. Keyfin yerinde be. Tekin Baba'ya selam. Damara devam. Trabzon.

yarım. Figen diyor ki İbocuğum biz böyleyiz, bağımlılık yaparız demiş. Oo. Ne gibi bağımlılıklarınız var şekerim? Bırak, yatını bırak, katını bırak. Çevre yolu kapalıymış, atını bırak. Yalan yere gönüllü ve hatırı bırak. Ona yazdığım en son satırı bırak. Pindrinks'e teşekkürler. Gecenin renkli sponsoru Pindrinks. Şekersiz, glutensiz. Avusturya'da tüm marketlerde, Türk marketlerinde ve tüm marketlerde Pindrinks'i bulabilirsiniz. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'in sunduğu ana sponsorum. Bir yıllık ikisi devasa sponsorum. Ve Bin Tat Süpermarketleri önümüzdeki günlerde harika bir 12. ayda yeni bir şube açacak. Türkiye'de çok tanınmış bir starı getirmeyi planlıyorlar. Organizasyon İbrahim Elden'de. Sevgili Ali Süzen konsantrasyonumuzu en üst düzeye çıkartacak o gün. Çok güzel bir etkinlik olacak bizim için de. Bilginiz olsun. Sizi seviyorum. Instagram İbrahim Elden TV. Hadi sarılalım. 310 euroluk parfümümle güzel bir koku. Vallahi bu kokuya bayılıyorum ya. Biraz heyecanlı bir koku ama yapacak bir şey yok. Seviyorum. Hoşça kalın, beni özleyin. Yarın aynı saatte, yani bu sabah diyelim, Türkiye saatiyle 10, Avusturya saatiyle tam 9'da yayındayım. Hadi sabah bekliyorum hepinizi.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.